0: Kulaklarıyla da çekip kapıyı açacağız.
1: Yani işe yarayabilir tabii.
2: Ha? Deve kuşları nerede peki?
0: Önder getirecekti.
2: Önder! Deve kuşları nerede?
3: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
4: Niye ki?
3: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
1: Ne yapacağız şimdi?
3: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
2: Bili bili bili bili bili. Bili bili bili bili bili. Bili bili bili bili. Bili bili bili.
1: Ha? Ha? Tavuklar mı?
3: Hadi gelin bakalım.
2: Bili bili bili bili bili.
0: Ah Önder. Tavuklarla mı kapıyı açacağız?
3: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
5: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
3: Biz yine de deneyelim. Çekin.
1: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
0: Osman Hoca geliyor.
6: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
6: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
2: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
6: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
1: Tamam.
2: Açılıyormuş. Ha?
1: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
6: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
1: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
0: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
6: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
1: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
5: Bugün duyduğum en güzel fikir.
0: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
5: Bu olmadı işte.
7: Aziz.
5: Şaka şaka, sizi denedim.

0: merhaba. Sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile...

0: de.
1: Yoo, yor. Hemen de yakalıyorsun abla.
0: Ablalar yakalar akıllım.
1: Yakalayacağım seni. Elim sende.
0: Hadi koş, geliyorum.
1: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yine mi ebe olacağım?
0: Düşündüm de ebe olmayabilirsin. Bence elimiz annemizde olmalı. Ne dersin?
1: Hadi derim, koş. Elim sende.
2: Ne?
1: Ebe.
2: Demek öyle. Şimdi yakaladım sizi. Nasıl gidiyor katlamacılar? Aa, neyiniz var? Katlamacılığı sevdiğinizi sanıyordum.
1: Ama anne.
0: Evet ama anne.
2: Üzgünüm canlarım.
1: Ama çoraplar katlanmıyor ki.
2: Çorapları ayırın. Sonra size nasıl yapıldığını göstereyim.
0: Belki de sen katlamak istersin değil mi anne?
2: Yo, ben öğretmek isterim.
0: Ama anne.
2: Şşt, kitap okuyorum.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayır.
0: Tamam.
3: Oh oh, maşallah.
0: Baba, baba, kurtar bizi.
3: Elim sende oynamışsınız anlaşılan.
2: Evet.
0: Evet.
3: Ama canım, sen de her defasında yakalıyorsun. Biraz merhamet et. Böyle de yenilmez ki.
0: Ya baba.
3: Yapacak bir şey yok maalesef çocuklar.
0: Belki de baba yardımsever, bize yardım eder.
1: Evet evet, eder.
3: Baba yardımsever, tabii ki yardım eder. Çorapları bana bırakın. Ama canım, çok ince yerden yakaladılar. Yardımsever biri olarak çocuklarıma bu zor durumlarında yardım etmem gerekir.
2: Tamam. Ben de mutfakta sizin için bir şeyler hazırlayayım. Acıkırsınız birazdan.
0: Evet.
3: Küçük parçalar sizde, büyükler bende. Anlaştık mı? Çorapları sona bırakın.
0: Tamam.
1: Baba yardımsever, dönüşüm geçiriyor abla.
0: Evet, acaba ne olacak?
4: Nem nem. Taze oyuncak.
0: Mumuni.
4: Nam nam.
0: Babam Mumuni'ye dönüştü.
1: Hepimizi yiyecek ya.
4: Nam nam. Hepinizi yiyeceğim. Nam nam nam.
0: Oyu minnak.
4: Minnak ama lezzetli.
1: Kaç beyaz tavşan, kaç.
0: Dur Mumuni.
4: Nam nam nam Mumuni. Nam nam.
1: Şimdi de Şengül'ümün peşinde.
4: Nam nam nam nam nam.
0: Şengül'üm de gitti.
1: Mengül'ümü yakalamasa bari. Annesi çok üzülür.
4: Nam nam nam nam.
1: İmdat, Mumuni beni yakaladı, imdat.
4: Nam nam.
0: Bırak kardeşimi Mumuni.
4: Nam nam nam. Nam nam.

0: Yakalayamaz. Mumuni beni yakalayamaz.
1: Seni Mumuni seni. Her şey değiş.
0: Merhaba yemekçi hanım.
1: Merhaba.
2: Bir müşteri bey gelecek.
0: Hemen listeyi kontrol ediyorum. Bakıyorum. Beyadem gelecek.
1: Demek Beyadem. Restoranımızın çok kıymetli bir müşterisidir. Hemen hazırlanmalıyız.
2: Menüde ne var yemekçi hanım?
1: Önce çorba, ardından köfte ve pilav.
0: Yaşasın, bayılırım.
2: Ben de.
0: Hemen menü tahtamıza günün menüsünü yazalım. Ha?
2: Çorba.
0: Şimdi sıra bende. Köfte.
2: Sıra bende. Pilav. İşte bitti.
0: Hayır, sıra bende.
2: Ama yemekler bu kadar.
0: Abla hadi oynayalım. İstemiyorum.
2: Ama daha Beyadem gelecek.
0: Oynamıyorum.
2: Neden ama?
0: Sen daha çok yazdın. Ben azıcık yazdım menüyü.
2: Üzülme, halledebiliriz. Yemekçi hanıma başka yemekler var mı diye sorabiliriz.
0: Yok ki.
2: Yemekçi hanım bayan, acaba menüde başka bir şey var mı?
1: Bir düşünelim. Ayranı yazdınız mı?
2: Yazmadık. Tamam, şimdi yazıyoruz. Ayran da varmış.
0: Ne? Ayran.
2: Menü hazır olduğuna göre başka işlere bakabiliriz.
0: Misafirimizi hangi masaya alacağız?
1: Her zamanki yerini ayarlayalım lütfen.
0: Ben çatal kaşığı alırım, sen de peçeteleri al Eren.
2: Tamam.
0: Buyurun Beyadem. Hoş geldiniz.
2: Biz de sizi bekliyorduk.
3: Hoş buldum. Böyle mi geçiyorum?
0: Evet. Size rezitriyon burası.
3: Rezitriyonsuz asla gitmem.
2: Çorba alır mısınız Beyadem?
3: Almam mı? Alayım lütfen.
0: Müşterimiz çorbayla başlayacak. Brokoli çorbası lütfen. En sevdiğimden.
3: Ne? Brokoli çorbası mı?
0: Evet efendim.
3: Ama bu restoranda hiç brokoli çorbası çıkmazdı. Ne oldu, aşçınız mı değişti? Emel, yani aşçı hanım.
0: Şaka şaka, mercimek getiriyorum.
3: Çok şakacısınız.
0: Yemekçi bayan, çorbayı ben götürebilir miyim?
1: Bu seferlik ben götüreyim. Sen ekmeği al. Sen de tuzu. Çorbanız.
0: Ekmek, tuz.
3: Teşekkür ediyorum.
1: Afiyet olsun.
0: Hayır, olamaz.
3: Ne oldu?
2: Besmele çekmeyi unuttum Beyadem.
3: İnanmıyorum. Çorbanın lezzeti aklımı başımdan almış. Demek ki unuttum. Şimdi ne yapmalıyım?
0: Üzülme, çaresi var Beyadem.
2: Bizden sonra tekrarla bakalım.
3: Tamam.
0: Bismillahi.
3: Bismillahi.
0: Fi evvelihi.
3: Fi evvelihi.
0: Ve ahirihi.
3: Ve ahirihi. Bismillahi. Fi evvelihi. Ve ahirihi. Oldu mu şimdi? Devam edebilir miyim?
0: Oldu tabii.
2: Anlamını biliyor musun?
3: Maalesef unuttum galiba.
2: Başında da sonunda da bismillah demek.
3: Hah, artık hiç unutmam.
2: Ben gidip ayranı da getireyim.
0: Sakin ol küçük komi. Ayran ana yemekle birlikte olacak.
2: Ana! Yemek!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda.

konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ula, aç diyorum şu ağzını. Çekelim onu da.
1: Yok yok, açtırmayacak. Canı çok tatlı efendinin.
0: E olmaz ki böyle uşağım. Açacaksın ağzını, bitireceğiz bu işi.
2: Selamun aleyküm dostlar, hayırdır?
0: Aleyküm selam hoca, tam vaktinde geldin.
1: Hocam bu Kadri günlerdir diş ağrısı çekiyor zavallı.
2: Demek diş ağrısı ha?
0: Uşağım, dişlerini fırçalamazsan ha böyle çürütürsün işte.
2: Peki çürük dişi çekseydiniz?
1: Zaten sorun da o hoca, korkuyor. Bir türlü açtıramadık o koca ağzını.
2: Demek ağzını açmıyor ha? Kadri, dur sana bir fıkra anlatayım. Geçen gün bizim kasap Ahmet'ten ciğer aldım. Sağ olsun bir de güzel bir ciğer yemeği tarifi biliyormuş. Onu da yazıp verdi. Bir elimde ciğer, diğer elimde tarif. Eve doğru çıktım yola. Fakat karganın biri elimdeki ciğeri kapıp da uçmasın mı? Ben de karganın arkasından bağırdım. Karga efendi, karga efendi, boşuna sevinme, tarifi bende. Peki, çok komik değildi belki ama düşündürücüydü yani. (Gülüyor)

0: Şey, doğru dişi çekmişimdir inşallah.
1: Nasıl? Ne yaptın hoca?
2: Sanki bu...
0: Şaka yaptım şaka. Tabii ki de doğru diş. Baksanıza nasıl da çürümüş.
2: Ha? Evet.
1: Hoca vallahi korkuttun bizi ha. Yanlış dişi çekeydin de o başındaki kavuğundan utan diyeceydim ha.
0: Ben de sana keramet kabuktaysa al buyur kavuğumu da memleketin dişçisi sen.

0: olasın diye diyordum uşağım.
1: Hayatımı kurtardın hocam. Esselamu aleyküm.
0: Aman aman koca oğlan, dur hele dur.
1: Artık sana borçluyum ben.
2: Peki sen ne dedin adama?
0: Ben de dedim ki ya teperse.
2: Ya teperse mi? İlahi hoca, alemsin vallahi.
0: Bak bakalım hatun kim gelmiş?
2: Aa, Kadri, hayırdır?
1: Çiçek getirdim.
2: Çiçek mi? Bana mı?
1: Sana değil, hocama.
2: Peki sağ ol.
1: Ben buradayım. Hırsız bekliyorum.
0: Hayrola, kimmiş?
2: Sana çiçek getirdi bizim Kadri.
0: Oo, hayranlarımdan çiçek ha.
2: Hoca, sen bugüne dek bana hiç çiçek getirdin mi?
0: Ama hatun ben şey, bir dakika yahu, şimdi o yani bir iyilik yapmıştım da. Ama lakin fakat... Allah Allah, hayat bazen gerçekten tuhaf ya bu. Anam.
1: Esselamu aleyküm.
0: Kadri, aleyküm selam da hayrola?
1: Hocam, sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapacağım.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Seni koruyacağım.
0: Nasıl beni koruyacaksın?
1: Senin bekçin olacağım.
0: Bekçin mi?
1: Evet, hırsızlar seni çalmasın diye.
0: Yok kardeşim, Allah razı olsun. Beni çaldırmayacakmış.

0: Anam de git işine.
1: Merak etme hocam, güvendesin. Hoş geldin hocam. Esselamu aleyküm.
0: Kadri, bırak peşimi. Allah'ım, bu iş iyice sıkıcı olmaya başladı. Tabii ya, Ömer. İmdat, hırsız var. Kadri, yetiş. Kadri, bir taş at, belki hırsızı düşürürsün.
1: Yok, bu taş iyi değil. Şu taş da olmaz. Bu...
0: Hadi artık Kadri, hırsız kaçacak.
1: Şu taş olabilir. Esselamu aleyküm taş. Şimdi seni hırsıza atacağım.

0: pişmanım. Eşeği de bırakıyorum. Bir daha hırsızlık yapmayacağım. Bu da bana ders olsun.
1: Muhteşemsin Kadri. Eşeğimi kurtardın, hırsızı kaçırdın, bana borcunu ödedin. Artık gidebilirsin.
2: Gidebilirim, evet. Ama eşeği kurtarmak diş çekmekten daha büyük bir işti. Çok koştum, çok yoruldum. O yüzden bana borçlusun.
1: Ne?
2: Borcunu öde lütfen. Yoksa peşini bırakmam ona göre.
1: Diş ağrısı pek kötüymüş. Kadri'nin de canı acımış. İyilik yapalım dedik Kadri'ye. Ama borçlu çıkan biz olduk yine.

0: emek veren kazanır.
1: Ha.

Tamam.

0: Mamma.
1: Mamma. Mamma. Mamma. Mamma.
0: Mamma.
1: Hmm.

Huh?

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
0: Ellerine sağlık nine. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Kös kös neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.

0: Dostum, biraz da şöyle uyuyayım.
1: Temtem, dön.
2: Tam isabet.
1: Bu nedir?
0: Yumurtalı köstebek.
2: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
3: Bu Gıtgıt'ın ayak izi.
4: Ama Gıtgıt hep kümese yumurtlar.
3: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
5: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
4: Bakın, bir ayak izi daha var.
5: Bu ayak izi kime ait acaba?
4: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
5: Keşke.
3: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
2: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
1: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
2: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
1: Ay. Kaç kaç.
2: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
3: Gelen giden yok. Gıtgıt kümesinde.
4: Demek ki Gıtgıt yumurtalarını götürmüyor.
5: O zaman kim?
2: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
1: Sadece Gıtgıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
2: Umarım Gıtgıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
3: Hay Allah, elektrikler gitti.
5: İşte biri geliyor.
3: Kim bu acaba?
4: Gidip bakalım. Yumurtaları alıyor.
3: Hadi koşun, kaçıyor.
5: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
3: Durun, burası.
5: Buz tutmuş.
3: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
2: Hop, hop, hop.
1: Gıtgıt, bu yumurtalar senin mi?
2: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıtgıt da sinirlendi galiba.
1: Hayır dostum hayır. Yumurtalar Gıtgıt'ın. Bu görevde başarılı.
2: Epey yorulduk bugün.
1: Bolca da gagalandık.
2: Haklısın. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
1: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
0: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
1: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yeri işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de Ozan.

0: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
0: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
2: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
0: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
2: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
0: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
2: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: devam edin.
1: Bu tam benim işim.

0: Evet benim duyarlı dostlarım. Şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop dereye.
1: Nereye diyorum nereye?
0: Evet dedim ya dereye gidiyoruz.
1: Ters yönle gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haberci. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz, alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki.
3: Şimdi de Tilki'ye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci. Belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya. Anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha yiyemedim.
0: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye.
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
0: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum. Bir tane buldum.
0: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
1: Hı? Değil mi?
3: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
3: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız merak etme.
2: Bu da neydi?
3: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
3: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
3: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?
3: Evet.
1: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
3: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
3: Evet. Bunlar mı? Cevizleri...
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
3: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
4: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
3: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde de garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın.

Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: çıkardım anne.
1: Sağ ol güzel kızım. Misafir peçetelerini de çıkarır mısın?
0: Hemen hallediyorum. Peçeteler hazır. Oo, börek pişmek üzere.
1: Çok şükür hepsi yetişti.
2: Hadi size kolay gelsin. Biz gidiyoruz.
1: Hoşça kal canım. Birkaç saate biter. Ben sana haber veririm.
0: Of.
3: Keyfinize bakın siz, acele etme. Biz oğlumla biraz dolaşacağız. Değil mi oğlum?
1: Aa, ne oldu Tunacığım?
0: Neden gitmek zorundayız ki? Ben kalmak istiyorum baba. Ne olur kalalım.
3: Olmaz oğlum. Bugün annenin misafirleri gelecek.
0: Gelsinler. Biz de otururuz onlarla.
3: Olur mu? Onlar hanım hanıma oturacaklar.
1: Evde oturmaktansa babanla vakit geçirmek daha eğlenceli değil mi?
0: Ama bir sürü güzel şey yaptılar. Biz yiyemeyeceğiz.
1: Ah canım oğlum. Senin derdin o muydu? Hiç merak etme. Ben hepsinden ayıracağım sizi.
0: Söz mü?
1: Söz. Sen babanla gezmenin tadını çıkar. Geldiğinde koca bir tabak seni bekliyor olacak.
3: Gördün mü? Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Biz belki bowling oynarız. Ne dersin?
0: Bowling! Yaşasın! Hadi hemen gidelim baba.
1: Sağ ol canım. Hadi size iyi eğlenceler.
3: Size de kolay gelsin hanımlar.
0: Sağ ol baba.
1: Hadi biz de listeyi kontrol edelim. Bakalım eksik bir şey kalmış mı?

0: Ben bakarım. Bir kısır.
1: Kısır hazır.
0: İki börek.
1: Fırında pişiyor.
0: Üç sarma.
1: Dünden hallettik. Dolapta.
0: Liste tamam o zaman. İşimiz kalmadı.
1: Unuttuğumuz bir şey yok değil mi?
0: Bak hepsi tamam.
1: O zaman aferin bize.
0: Mutfakta süper bir takım olduk değil mi anne?
1: Evet güzel kızım. Senin sayende işler çok çabuk bitiyor. Allah senden razı olsun benim güzel kızım.
0: İnşallah misafir teyzeler yaptıklarımızı beğenir.
1: Sen yaparsın da beğenmezler mi hiç? Hepsi bu güzel lezzetler için sana dua edecekler.
0: Yaşasın! Heyecanlandım yine. Oo, eyvah!
1: Ne oldu kızım?
0: Anne, arka sayfada bir şey daha varmış. Görmemişiz. Ne yapacağız şimdi?
1: Dur, sakin ol. Ne yazıyormuş oku bakalım.
0: 4 yaş pasta.
1: Tatlıyı unutmuşuz.
0: Yaş pastayı yetiştiremeyiz değil mi anne?
1: Evet canım. Onun yapımı biraz zor ve zaman alır.
0: Ama bugünkü işler yarım kaldı.

0: Her şeyin bir çözümü vardır.
1: Hı?
0: Sen misafirlerimize illa pasta mı ikram etmek istiyorsun?
1: Evet,

0: Sadece 10 dakikada nefis bir pasta hazırlayacağız.
1: Gerçekten mi? Yaşasın! Bu tarifi arkadaşlarımla paylaşmalıyım.
0: O zaman sen kamerayı hazırla, ben de malzemeleri.
1: Anlaştık. Arkadaşlar, Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Lina. Ve...
0: Ben de Şef Lina'nın yamağı, Tuğba.
1: Tuğba Sultan'la bugün size çok kolay yapacağınız çok lezzetli bir pasta tarifi hazırlayacağız. Değil mi Sultanım?
0: Evet Şefim. Sadece 10 dakikada pasta hazır olacak.
1: Duydunuz arkadaşlar. Canınız pasta çektiğinde bu kolay tarifi yapabilirsiniz. Adı üstünde kolay pasta.
0: Bir an önce pastayı yapalım Şefim. Ama önce...
1: Önce eller yıkanıyor.

0: Malzemeler neler Tuğba Sultan?
1: Kolay pasta için bir paket puding. Nereye isterseniz. Biz kakaolu kullanacağız. 2 bardak süt ve 1 paket bisküviye ihtiyacımız var.
0: Bu kadar mı?
1: Hı hı. Evet, hepsi bu kadar.
0: Gerçekten kolay pastaymış.
1: Yapımı da çok kolay.
0: Peki, ne yapıyoruz Tuğba Sultan?
1: Bir tencerede süt ve pudingi karıştırarak pişiriyoruz.
0: Bu olur mu?
1: Hı hı. Aynen öyle. Derin bir tencere olmalı. İçine 2 bardak süt koyalım şefim.
0: Hemen. Bu 1. Bu da 2. Süt tamamdır.
1: Kakaolu pudingi de içine ekleyelim.
0: Ben hallederim. Puding de tamam.
1: Ben ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz.
0: Arkadaşlar, böyle karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Tabii böyle hızlı karıştırıp sıçratmıyoruz.
1: Ne güzel söyledin şefim. Mutfakta dikkatli olmak çok önemli.
0: Kesinlikle. Evet, yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar sürecek sultanım?
1: 5 dakikada hazır olur şefim.
0: Arkadaşlar bakın, 5 dakikada puding pişti ve yoğunlaştı.
1: Hı hı. Artık bisküvileri yerleştirebiliriz. Şefim, pasta tabağını getirir misin?
0: Hemen. İşte burada. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Önce bisküvileri tabağa kaplayacak şekilde yan yana diziyoruz.
0: Ben hallederim. Tabağı kapladı. Üstlerine de koyacak mıyım?
1: Hı hı, evet. Ama önce biraz pudingden koyacağız. Sonra bisküvilerle 2. katı dizeceğiz.
0: Ha, puding arada kalacak.
1: Aynen öyle şefim. Kat kat yaparak pastayı tamamlayacağız.
0: Çok eğlenceliymiş. Hem de kolay.
1: Bir kepçe pudingi bisküvilerin üstüne iyice yay bakalım.
0: Anlaştık. İşte oldu.
1: Sırada ne var?
0: Tekrar bisküviler.
1: Aferin şeflina. Hadi diz bakalım 2. sırayı.
0: İşte oldu.
1: Sırada?
0: Puding. Puding geliyor. Şimdi de yayalım.
1: Sen bu işi öğrendin şefim.
0: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok kolay. Bisküvi ve puding bitinceye kadar katları çıkmaya devam ediyoruz. Bu da son kat oldu.
1: Aa, harika görünüyor. Ellerine sağlık şefim. Kalan pudingle pastanın kenarlarını da kaplayalım.
0: Ben yaparım.

0: bisküviler görünmeyecek şekilde iyice kapatıyoruz arkadaşlar. İşte oldu. Gerçekten de 10 dakikada bitti. Pastamız hazır.
1: İstersek üstüne biraz Hindistan cevizi ya da çikolata parçaları da koyabiliriz. Daha süslü bir pasta olur.
0: Hadi yapalım.
1: Biraz Hindistan cevizi dökelim o zaman.
0: Arkadaşlar bakın, pastamıza kar yağıyor. Siz kendi pastanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İnşallah tarifimizi sevmişsinizdir. Denemeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: anlamayı başardık anne.
1: Hı hı. Evet canım. Misafirlerimiz için tüm ikramlar hazır. Hadi biz de hazırlanalım. Onları güzel kıyafetlerimizle karşılayalım.
0: Pembe elbisemi giyebilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Yaşasın!
1: Saçlarını da tarayalım.
0: Kelebekli tokamı takacağım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Bölüm 8. Göz bebeğim. Hı? Ne yapıyorsunuz çocuklar?
1: Göz kırpmama yarışması. Profesör, konuşunca dikkatimiz dağılıyor. Gayret. Dayan Yaman, dayan.
0: Kırpmayın. Gözünüze bir şey olmadı. Sadece birazcık toz kaçtı.
1: Acıyor ama. Elimizi ovalayıp çıkaralım mı?
0: Hayır. Sadece göz kapaklarınızı kırpın yeter.
1: Bunun yeteceğine emin misiniz?
2: Elbette. Rabbimiz gözümüzü yarattığı gibi gözümüzün temizlik sistemini de kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
3: Gözlerimiz kendi kendini temizleyebilir mi yani?
2: Evet. Gözyaşlarımız hem gözümüzü temizler hem de gözümüzün kurumasını engeller. Göz kapaklarımızda gözlerimizi kırptıkça bu gözyaşlarımızı gözümüze yayarlar. Tozları da gözün dışına iterler.
1: Ha? Oh be! Dünya varmış.
3: Profesör, bir şeyi çok merak ediyorum. Sorabilir miyim?
2: Sor bakalım.
3: Gözümüz nasıl çalışıyor? Gözümüzde her şeyi nasıl görebiliyoruz?
2: Tebrikler Yaman. Çok güzel bir soru.
3: Gerçekten mi? Sorumu beğenmenize sevindim profesör.
2: Hadi bakalım. Rabbimizin yarattığı en mucizevi organlardan birini yakından tanıyalım mı?
4: Evet.
2: Kaşif,

0: Profesör, neden kaşifin farlarını açmadınız?
1: Size çok güzel bir şey göstereceğim de ondan. Hayır, korkmayın. Göze bir zarar vermedi. Allah gözlerimizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Gözlerimiz ışığın şiddetine göre kendini ayarlayabilir.
0: Nasıl yani?
1: Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür. Böylece en zayıf ışıkları bile yakalar ve görmeye devam ederiz. Bu şekilde güçlü ışıklar gözümüze geldiğinde göz bebekleri küçülerek yeteri kadar ışığı gözümüzün içine alır.
0: Böylece yine net bir şekilde görebiliriz.
2: Çok güzel.
0: Peki nasıl görüyoruz?
1: Kaşif, kesit görünümüne geç. Cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözümüzün saydam tabakası olan korneadan geçer. Göz bebeğimizden de geçip göz merceğimizde kırılır ve gözümüzün arka kısmında bulunan retinaya düşer.
0: Retina mı? O nedir profesör?
1: Bakın. Gözün arkasını kaplayan şu ince tabaka. Burada ışık algılayıcılar, görüntüyü algılar ve sinirler vasıtasıyla beynimize gönderir.
2: Çok güzel!
0: Vay canına!
1: Kaşif, normal görünüme geç.
2: Aa, şu güzelliğe bak!
0: Yaman, lütfen kalkma yerinden.
3: Niyeymiş o?
0: Çünkü ayağın takılabilir, düşebilirsin.
3: Ama buradan iyi göremiyorum.
0: Madem öyle, gel bu sefer de sen öne otur.
3: Sahi mi? Harikasın arkadaşım. Hadi yer değişelim.

0: İyi misiniz çocuklar?
1: İyiyiz profesör. Sorun yok.
2: Kazasız atlattık çok şükür.
0: Oh, çok şükür göz kapakları zamanında kapandı ve göze bir şey olmadı.
1: Biz niye hiçbir şey göremiyoruz o zaman?
0: Ah, göz kapağında hasar oluştu galiba. Simülasyon kısa devre yapmış olmalı.
2: Bu karanlıkta nasıl çıkacağız simülasyonda?
0: Korkmayın. Az önce ne öğrenmiştik hatırlayın.
2: Aa evet. Göz bebekleri karanlıkta büyüyecekti.
0: Şimdi kaşifi çalıştırmayı deneyeceğim. Tekrar deneyelim. Hadi bismillah. Artık dikkatli bir şekilde çıkabiliriz.
2: Burası çok aydınlık.
1: Işık gözümü alıyor.
0: Merak etmeyin. Şimdi göz bebeklerimiz küçülecek. Normal görmeye devam edeceğim.
2: Ben düzeldim bile.
0: Ne yapıyorsun Yaman?
1: Tabii ki gözlerimi koruyorum.
0: İlahi Yaman. Gözüne bir tehlike gelirse göz kapakları zaten kendiliğinden kapanır. Hem gözlerimizi böyle koruyamayız.
2: Nasıl koruruz peki?
0: Mesela ellerimiz kirliyken gözümüze dokunmamalıyız.
2: Anladım profesör. Başka?
0: Yazın güneş gözlüğü kullanmalı, doğrudan güneşe bakmaktan sakınmalıyız.
2: Nerede bu?
0: Ne arıyorsun Yaman?
2: Çantamda renkli şeffaf dosya vardı.
0: Ne yapacaksın ki şeffaf dosyayı?
2: Tabii ki güneş gözlüğü yapacağım.
0: Bir şeyler üretmeye çalışman çok güzel Yamancığım.
2: Teşekkür ederim profesör.
0: Fakat güneş gözlüğünün zararlı güneş ışınlarını da engelleyici özelliği olması gerekir.
2: Biraz daha büyüdüğümde onu da çözerim evvelallah.
0: Elbette. Çözersin evvelallah.
2: Profesör, peki başka neler yapmalıyız?
0: Bilgisayar, telefon ve tablet ekranlarına uzun süre ve yakın mesafeden bakmamalıyız.
2: Ben bakmıyorum zaten. Aferin bana.
1: Başka?
0: Sağlıklı beslenmeliyiz.
2: Bu tam benlikmiş. Ne yemeliyiz mesela? Lahmacun, döner falan mı?
0: Yok, lahmacun ve döner değil. Göz sağlığımız için havuç, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balık tüketebiliriz.
2: Olur, onları da yeriz. Yeter ki canım gözüme bir şey olmasın.

0: Hayırlı sabahlar Bodul. Bugün nasılsın bakalım? Ne o? Yoksa seni gözcü olarak mı yolladılar buraya? Bana doğum günüm için sürpriz yapacaklar diye seni buraya yolladılar değil mi? Yaklaştığımı haber ver diye. Hadi hadi, sen ver sinyalini. Ben şaşırmış gibi yaparım yine. Pes dur! İşte geldim.
1: Kusura bakma Furkan, yakan top oynuyorduk da. Ayşegül'ü bir türlü vuramıyoruz. Al bakalım.
0: Şimdi sıra bende. Anlaşılan doğum günümü unuttular Bodu. Neyse canım, sağlık olsun. Öyle şeylere fazla önem vermemek gerek. Bakın arkadaşlar, size bu iş nasıl yapılır göstereyim. Ejderha taşı!
2: Çocuklar, siz de burayı iyice oyun alanına çevirdiniz ama ha?
0: Özür dileriz Müştem abi.
3: Kendimizi affettirmek için ne yapabiliriz?
2: Madem bu deponun kapısı açıldı, o zaman içini düzenleyiverin bakalım. Yıllardır açmamıştım orayı. İçinde her şey olabilir.
0: Burası da ne böyle? Dışarıdan küçük görünüyor ama içine dünyayı sığdırmışlar. Şu da ne? Baksanıza.
1: İçinde ne var acaba?
0: Belki yiyecek bir şeyler saklamışlardır.
3: Allah korusun, kötü bir şey olmasın da.
0: Bir harita. Acaba nereyi gösteriyor?
1: Galiba bizim mahalle. Bakın, cami şurada. Hemen yanında da park var. Ve bize doğru gelen sokak. Şurası da merdivenler.
3: Bakın bir çarpı var. Gitmemizi istediği yer orası galiba.
2: Nasıl gidiyor çocuklar?
0: İyi Müçtebe abi. Biraz uzun sürecek gibi. Önce gidip bir şeyler yiyip gelelim diyoruz.
2: Tamamdır.
0: Allah! Yemek mi yiyeceğiz? Yok hayır. Gidip şu çarpanın ne gösterdiğine bakalım diye dedim. Sonra gelip buraları toplarız. Yemek? Yemek en son.

0: Ne oluyor çocuklar?
1: Selamün aleyküm amca. Öylesine bakıyorduk.
0: Aleyküm selam çocuklar. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş derler ya. Ben de sizi görsem diye bekliyordum.
1: Neden amca?
0: Simit arabamın fren kolu bozuldu da. Bana hurdalıktan bir şey uydurabilir misiniz diyecektim. Yani zahmet olmazsa.
1: O nasıl söz amca? Hemen hallederiz.
2: Eski kolu söküyorum.
1: Dur.
0: Eyvah arabam.
1: Ucuz atlattık.
0: Çok şükür. Görüşürüz çocuklar. Elinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Bakın.
3: Bakın. Aynı çarpı işareti. Ama bu sefer park tarafında.
1: Vay canına. Bir define avındayız demek. Hadi takip edelim.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Bence oturup bekleyelim. Belki Cabide'dir büfeci abla.
2: Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
3: Belki de bir ipucu da büfenin arkasındadır. Sanırım yanıldım.
2: Belki de... Maalesef kapalıyız. Daha fazlasını isteyen arkaya baksın.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Hayrola? Epeydir sizi böyle sakin bir giriş yaparken görmemiştim. Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Tam olarak bilmiyoruz Makbule teyze. Acaba senin yardıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir konuda?
5: Madem sordun Furkancığım, şu köşede gördüğünüz bitkileri parktaki koca çınarın 5 adım sağına gömebilirseniz hiç fena olmaz. Hı?
0: Olmuş bil Makbule teyze. Kusura bakma Makbule teyze.
1: Şimdi diktiği çiçekler İsmail'in çehresinde mi açacaklar Makbule teyze?
5: Tabii tabii. Neden olmasın?
2: Hadi devam edelim.
3: İşte geldik. Şimdi ne demişti?

0: iş adımsa.
1: İyi de bizim sağımız mı yoksa ağacın sağı mı?
2: Ağacın sağı ne demek? Ağacın ön yüzü mü var? Cabi'ye göre demiştir.
3: Bakın, dikilecek yer burası olsa gerek. Hadi kazalım. Bana kalırsa aradığımız şeye iyice yaklaştık.
1: Ama bu başladığımız yeri gösteriyor.
3: Belki de biri bir zamanlar böyle bir şaka hazırlamıştır da bize denk gelmiştir. Gelin biz hurdalığa dönelim de deponun temizliğini tamamlayalım.
4: Sürpriz!

0: mutlu ömrün olsun evlat.
1: İyi ki doğdun Furkan.
2: İyi ki doğdun Furkan.
3: Hazineniz hayırlı olsun Furkan Paşa.
4: Siz demek hepiniz bu işin içindeydiniz ha?
5: Nasıl? İyi miydi oyunculuğumuz?
4: Harikaydı.
0: En yakın arkadaşımızın doğum gününü unutacak değiliz ya canım. Hadi şu sandığı açalım artık.
4: Bak İsmail, zorluyorsun şanslını. Sanki kendini bilmezmiş gibi.
6: Hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız.
0: Böyle arkadaşların varken senin sürprize ne ihtiyacın var Furkan?

0: bak Süleyman. Bir köpek kuyruğunu sallıyorsa mutlu demektir.
1: Şuna bak. Amma da meraklıymış kedi köpek sevmeye.
2: Çok tatlı.
1: Şaşkın. Kendine gel. Onlar bizim düşmanımız.
2: Affedersin patron. Hiç tatlı değil. Ben böyle saçmalık görmedim.
1: Hiç ayarın yok değil mi?
3: Aman hocam gitme yanımdan.
0: Korkma. O artık senin dostun.
3: Hocam biraz da dişleri pençeleri olmayan hayvanları sevsem olmaz mı?
0: Nazikçe seversen olur. Ufala bakalım. Bugünkü sevabı da sen kazan.
3: Toptancı geldi hocam. Bana müsaade. Yine mi siz? Bir daha sizi burada görmeyeceğim demedim mi?

0: Bu kadar düşünme be abicim. Bunlar harika karpuzlar. Diyarbakır'ın en güzel karpuzları. Bak şu elindeki karpuza, duruşundan belli.
1: Öyle mi gerçekten?
0: Tabii abicim, tabii. Kaç tane verelim?
1: Ver 10 tane. Gel vatandaş, gel. Kesmece karpuza gel. Diyarbakır'ın en güzel karpuzlarına gel. Kesmece bunlar.
0: Evladım, seç bakalım güzel bir karpuz.
1: Amcacığım, hepsi güzel bunların. Bak keseyim de gör. Hemen başka bir tane keselim. Hadi bismillah. Amcacığım, sen de amma şanssız mısın? Bu kadar güzel karpuzun içinde hep kelekler denk geldi. Bak bir tane daha deneyelim.
0: Kalsın evladım, istemez.
2: Evladım, ver bakalım bir karpuz ama kelek olmasın.
1: Olur mu teyze? Kıpkırmızı bunlar. Diyarbakır'ın en güzel karpuzları.
2: Evladım, sen en iyisi bir inek al.
1: Neden teyze?
2: Bu kadar karpuz boşa gitmesin. İneklerine yedirirsin.
1: Şakacı teyzem seni. Bak şimdi. Çocukluğumdan beri hayalim bir manav dükkanı açmaktı. Tüm paramı karpuzlara yatırdım. Karpuz işinden biraz para kazanıp onunla kendi manav dükkanımı açacaktım.
3: Üzülme Süleyman'ım, yine yaparsın.
1: Görmüyor musun hocam? Daha iyi karpuzla kelek karpuzu ayırt edemiyorum. Ben bu işi beceremeyeceğim galiba. En iyisi kendime başka bir iş bulmak.
3: Bence hemen pes etme. Allah iyilerle beraberdir. Sen niyetini temiz tut yeter. Al şunu. Bu sefer daha dikkatli seç karpuzları. Ben de sana dua edeyim.
1: Ama hocam.
3: Hadi artık uzatma. Hocana karşı mı geliyorsun?
1: Allah senden razı olsun hocam. Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim.
3: Hadi bakalım. Önce namaz borcumuzu ödeyelim. Sonra ötekini de ödersin.
1: Ödeyelim hocam.
4: Süleyman'a yardım etmeliyiz.
5: Çalışıp para mı kazanacağız?
6: Masa başı bir iş olmazsa ben çalışamam, kusura bakmayın.
4: Tabii ki hayır. Ona para kazandırmamız lazım.
7: Vallahi bu kafayla zor. Adam daha iyi meyveden anlamıyor. Nasıl manav olacak?
8: Keşke iyi karpuzları seçebilecek bir yardımcısı olsaydı.
2: Aslında biz iyi karpuzdan anlarız. Ama bunu ona nasıl anlatacağız? Bizim dilimizi bilmiyor ki.
4: Şöyle yapsak nasıl olur?

0: Hı hı.
1: Benim görevim ne olacak?
2: Sen de gözcülük yaparsın.
1: Harika, o iş bende. En iyi iş yatarak yapılan iştir.
3: Burada başımıza bela oldu. Gardiyan gibi dikildi caminin önüne. Yaklaştırmıyor bile.
1: Merak etme patron, yakında iflas eder gider.
3: Hadi inşallah.
2: Hadi arkadaşlar, başlıyoruz.
4: İş çıkarıncalarım, size güveniyorum. En güzel karpuzları seçin.
5: En güzelsiniz kraliçem.
6: Thank you.

0: mektubu. Hani dostluk? Kışt, kışt.
1: Al işte, kendini düşürdü. Biz düşünsek kıyamet kopuyor ama.
2: Yine kelek çıktı. Bu sefer kesin gidici.
0: Aa, anladım.

0: Gel vatandaş gel. Diyarbakır'ın en güzel karpuzuna gel. Kesmece bunlar.
1: Emin misin evladım? Bak kelek çıkarsa karışmam.
0: Gel amcacığım, istediğini seç. Kelek çıkarsa zaten almıyorsun.

0: Şu karpuzu tartar mısın?
1: Maalesef beyim, o karpuz satılık değil.
0: Tamam o zaman, yarın bana iyisinden büyük bir karpuz ayırın.
1: Elbette.
2: Acelesi yoktu Süleyman'ım.
1: Allah razı olsun hocam. Çok şükür hemen toparladım. Üzerimde kalmasın.
2: Çok güzel görünüyor maşallah.
1: Haklıymışsın hocam. Sen hayvanlara dost olursan onlar da sana yoldaş oluyorlar.

0: Yahu Süleyman, senin yüzünden artık sevap kazanamıyoruz.
1: Tanıdığım büyük bir hoca cuma vaazında şöyle demişti. Hayırda yarışın.
0: Çok güzel söylemiş.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Şimdi karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli kara kalemi Kara. Ve şimdi de karşınızda ekranların en sevilen, en yetenekli keçeli kalemi Keçe. Nasıl? İstediğiniz gibi bir giriş oldu mu? Nasıl ya? Olmadı mı? O kadar çalıştım. Olmuştur tabii. Sizi az solist gibi sundum. Gönlünüz olduysa başlayalım. Hazır mısınız? Bugün bize doğrulukla ilgili çizimler yapmanızı istiyorum. Var mısınız kapışmaya? O halde size biraz süre vereyim. Hazırsanız eğer, ekranların en yetenekli kara kalemiyle başlayabiliriz. Ne dersin Kara? O halde açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Ne zamandır top görmemiştik, iyi oldu. Toplar en eğlenceli oyuncaklardan biridir. Oo, bu sefer pek eğlendirmemiş anlaşılan. Tüh, gitti vazo. İşte bu. Nereye bağlanacak diyordum. Tam 12'den vurdun Kara. Çocuk tabloyu kırdığını doğruca söylüyor. Sözümüzde doğru olmalıyız. Keçe, gelmişsin bile. Haydi öyleyse. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, ne oldu? Hani çizmek için sabırsızlanıyordun? Aa, anladım. Hay Allah iyiliğini versin. Tamam, hemen geri sarıyorum. Şimdi karşınızda ekranların en yetenekli keçe kalemi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir terazi. Ben buldum bile. Ama söylemem. Bulmayanlara zaman verelim. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. İşinde doğru olmaya örnek olan bir esnaf amcamız. İşinde doğru olmalı çünkü bizi aldatan bizden değildir der peygamberimiz. Çok güzel noktalara temas ettiniz çocuklar. Kara, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir çocuk. Düşecek aman. Fakat bu işte bir gariplik var. Gülüyor. Allah Allah. Şimdi anlaşıldı neden güldü. Kendini bırakıyor ama babasının onu tutacağına emin. Çünkü babası ona güven vermiş. Çünkü aile birbirine güvenen insanlardan oluşur. Bir programın daha sonuna... Ha? O kadar güzel anlattınız ki daha ne kaldı? Hep böyle meraklandırıyorsunuz ama. Tamam, son bir çizim. Hadi Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

İyi ki de devam etmişiz çocuklar. Doğruluk ve güven deyince daha doğru bir isim bulamazdık. Peygamberimiz çok güvenilir bir insan olduğu için kendisine Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed denmiştir. Sağ olun çocuklar. Çok teşekkür ederim. Yeni çizimlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Evet çocukta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: koca adam oldunuz, hala tesbih kapmaca oynamak istiyorsunuz.
1: Sen hiç istemiyorsun ya.
0: Tesbihe asılmak yok. Sonra bir de tesbih dizmekle uğraşmayalım.
2: Kaybeden ebe olur.
1: Hadi ilk ebe ben olayım.
3: Yaşa!
1: Var!

0: istiyorum.
1: Oku tabii. Bir şeyler öğrenmek senin de hakkın.
0: Aman ne komik.
2: Ne okuyorsun Cemile?
0: Siyer.
3: Ne yer?
4: Siyer, siyer.
2: Yani Peygamber Efendimizin hayatı Ali.
3: Ha, anladım. Öyle desene.
0: Çok güzel bir kitap. Gidip başka yerde okuyayım bari.
1: Peygamberimizin hayatını biz de okuduk. Biliyoruz.
0: He, kesin.
5: Okuduk tabii. Neden inanmıyorsun?
0: O zaman var mısınız kapışmaya?
4: Her zaman.
1: Arkadaşlar, bir an önce kitabı bitirip birbirimize sorular sormalı ve öğrendiklerimizi pekiştirmeliyiz.
2: Haklısın kardeşim.
1: Tekrarda galip, ısrarda mülayim olmalıyız. Yoksa kaybederiz.
2: Hesap ettim. Günde 10 sayfa okuyarak bile kitabı vaktinde bitirebiliriz.
5: Okurken dikkat çeken noktaları not almayı unutmayalım. Gerekirse cümlelerin altını çizelim.
1: Ve bu kapışmanın da galibi olalım.
2: Sakin, sakin kardeşim.
1: Tamam.

0: Selamun aleyküm Salih.
1: Aleyküm selam hocam.
0: Hayırdır? Nereye?
1: İçeride kitap okurken biraz uykum geldi de hocam. Hava alayım diye dışarı çıktım. Namaza kadar dışarıda okuyacağım.
0: Ne okuyorsun?
1: Siyer okuyoruz hocam hep birlikte. Kapışma var da.
0: Oo, macera var desene. Hadi bakalım, kolay gelsin sana.

0: Çamur. Gel seninle mama kabına bir bakalım. O sırada Salih abi ağaçtan insin.
1: Sağ ol Cemile.
2: Öncelikle planlamanıza sadık kalıp kitabı zamanında bitirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum.
3: Sağ ol hocam.
1: Benimki biraz zor oldu ama bitirdim bin şükür.
2: Hazırsanız çarkı çevireceğim.
3: Hazırız hocam.
4: Evet, birinci belli oldu. Bakalım hanginiz ikinci olacaksınız?
1: O kadar emin olma.
0: Hocam, hepsi çok kolay.
2: O zaman başlıyoruz. Oyunumuz şöyle. Sırayla...

0: çarkı çevireceğim. Çıkan resimle ilgili bildiklerinizi söyleyeceksiniz. Anlaştık mı?
1: Evet.
0: Herkes sırasını biliyor değil mi?
1: Evet.
2: İlk yarışmacı benim hocam. Bu fil peygamberimizin hayatında fil vakası denilen olayı temsil ediyor. Peygamberimiz doğmadan 55 gün kadar önce Ebrehe denen kişi filleriyle Kâbe'mizi yıkmaya gelmişti. Ancak yıkamadı. Bu olay kitabımız Kur'an'da Fil suresinde de anlatılır.
0: Aferin Selim.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Devam ediyoruz.
3: İkinci bendim hocam. Hemen söyleyeyim. Burası Peygamber Efendimiz'e ilk vahiyin, yani ilk ayetlerin gelmeye başladığı Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası.
0: Aferin Galip. Maşallah sana da. Çok çekişmeli bir mücadele oluyor. Hadi bakalım, gelsin yeni resim.
4: Evet. Hocam, sıra bende. Bu kuyu Zemzem kuyusu olmalı.
0: Aynen öyle.
4: Zemzem ta Hazreti İsmail ve annesi Hazreti Hacer zamanında bulunmuş olsa da sonradan kayboluyor hocam. Aradan asırlar geçiyor ve peygamberimizin dedesi bu kuyuyu yeniden buluyor. O zamandan beri hiç kesilmeden akmaya devam ediyor.
0: Aferin Cemile, süpersin. Ve çark dönüyor. Sıra kimdeydi?
5: Bende.
6: Hayır bende.
5: Ne olur Mustafa abi, ben söyleyeyim.
6: Ne olur.
5: En iyi bildiğim şey bu benim.
6: İyi madem. Ama doğru cevap ver bak.
5: Cevap veriyorum. Deve.
6: Evet, ne anlatıyor bu deve? Onu söylesene.
5: Vallahi bir şey anlatmıyorlar.
0: Allah iyiliğini versin Ali. Nasıl da güldürdün bizi. Çok tatlısın sen ya. Bak dinle, ne anlattığını Mustafa abin söylesin.
6: Hocam bu resimde Mekke'den Medine'ye peygamberimizin hicreti, yani göç etmesi anlatılıyor.
0: Aferin Mustafa.
4: Hocam son resim de bana kaldı. Çarkı çevirmeden söyleyeyim. Burası Mescid-i Nebi. Efendimizin kabrinin bulunduğu yer aynı zamanda.
0: Aferin Salih. Hepinizi tebrik ederim çocuklar. Harikasınız. Hepiniz kazandınız. Ezan okunacak. Hadi bakalım namaza.
5: Hocam ben de kazandım değil mi?
0: Evet Ali. Deve resimlerine deve dedin sonuçta.
5: Çölde vardı hocam.
0: Aferin Ali.

batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun?
1: Tamam.
2: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
2: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
3: Peki kimse yok mu yardım edecek?
2: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
4: İyilik için!
3: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız? Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
2: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
3: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
3: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
2: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
2: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
2: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
2: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
2: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
2: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
3: Bugünü de atlattık çok şükür.
0: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
2: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işi.

0: Cemaat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce mama turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: dağıttık. Hop geldik. Bak işte bu kadar basit, gördün mü?
1: Burası mı?
0: Evet.
1: Dur, çalma kapıyı.
0: Neden?
1: Ben vazgeçtim.
0: Vaz mı geçtin? Ama neden?
1: Ya gerek yok.
0: Ama hep hayalini kuruyordum dedin.
1: Dedim ama vazgeçtim.
0: Fazla çok komiksin. Utanıp sıkılmana gerek yok dedim ya.
2: Anladım. Çok çok geçmiş olsun. Yo hiç sorun değil. Minik ne zaman iyileşirse o zaman gelebilir elbette. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Acil şifalar diliyorum.
3: Sema, ne oldu kızım?
2: Bugün uçuş için gelecek miniklerimizden biri birazcık rahatsızlanmış baba. Annesi gelemeyeceğini haber verdi.
3: Hay Allah, umarım önemli bir şey yoktur. Allah şifa versin.
2: Amin baba. Biraz midesini üşütmüş sanırım.
3: Bugün tek çocukla mı uçacağız?
2: Öyle görünüyor baba.
0: Fazla dur, hiç çekinme, bir şey olmaz.
1: Çekinmiyorum da, gerek yok, vazgeçtim.
0: Ya ama neden? Çok istiyordum.
1: İstiyorum ama...
0: Tamam öyleyse, dur bak. Kapıyı çalayım da gör, bir şey olmaz.
1: Dur, çalma.
3: Miço da gelmedi bugün.
2: Balonun oraya gidelim, yoksa annesini arar sorarız baba.
3: Tamam kızım.
0: Fazla dur, bak onlarla tanışınca anlayacaksın.
1: Elif.
0: Fazla bak da gör, hiçbir şey olmayacak. Çalıyorum kapıyı. Ay, bu kapıya ne olmuş böyle? Aa, agah dedi. Ben de neden tık tık yerine doink doink diye ses çıkıyor diyorum.
3: Hayırdır Miço?
0: Agah dede, bu arkadaşım Fazlı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Fazlı dur. Agah dede Fazlı dikkat balonuna binmek istiyormuş. Oh be, söyledim.
2: Ne güzel. Peki bunu söylemekten neden bu kadar çekindin Fazlıcığım?
1: Biraz utandım.
3: Aşk olsun Fazlı. Hiç çekinme. Dikkat balonu sizler binesiniz diye var evladım.
1: Sahi mi?
3: Sahi ya.
2: Fazlıcığım, seni bize Allah gönderdi. Balona binecek bir yolcumuz bugün gelemiyordu. Onun yerine senin gelmen gerçekten çok çok güzel oldu.
1: Yaşasın.
0: Hey dikkat balonu. Fazlı mutlu oldu. Lay lay lay, sevinip coşalım. Beraber balona koşalım. Agah dede, Sema abla.
2: Efendim Miço.
0: Size çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür mü? Ne için?
0: Fazla balona binmeyi çok istiyordu. Ama hiç cesaret edip de gelemiyordu. Ben onu çok zor ikna ettim. Ama sizi görünce çok rahatladı.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif'cim.
0: Bana mı? Neden?
2: Fazlı'yı bir hayaline kavuşturduğun için.
0: Ama ben sadece onu yanınıza getirdim. Onu hayaline siz kavuşturdunuz.
3: Bir iyiliğe aracı olmak en az o iyiliği yapmak kadar kıymetlidir güzel kızım. Hem sayende bugün anlatacağım hikayeyi de bulmuş oldum.

0: Evet, Allah'ın izniyle kazasız belasız havalandık çok şükür. O halde herkes yerini alsın ve dikkat öykümüz başlasın. Var varanın sürsürenin, bir var imiş bir yok imiş. Ülkelerden birinde bir kasabada minik bir çocuk yaşar imiş.
1: Adı neymiş Agah dede?
0: Adı Mesut'muş. Mesut bir gün babasının ona aldığı topla oynarken daha önce kasabada hiç görmediği bir çocukla karşılaşmış. Hemen yanına gidip tanışmak istemiş ve ona...
2: Hayırlı günler arkadaşım. Benim adım Mesut. Tanışabilir miyiz?
0: Diye sormuş. Çocuk da ona...
2: Benim adım da... Mutlu.
0: Demiş. Mesut yeni bir arkadaşla tanıştığı için çok sevinmiş. Seni daha önce buralarda hiç görmemiştim demiş. Mutlu da yeni taşındıklarını söylemiş. Mesut ona...
2: Hoş geldiniz arkadaşım. Birlikte top oynayalım mı?
0: Diye sormuş. Mutlu sevinçle olur diye cevap vermiş. Lakin Mutlu'nun ayağında terlik varmış. Mesut yeni tanıştığı arkadaşına...
2: O halde bir koşu pabuçlarını giyip geliver de hemen oynayalım.
0: Demiş. O böyle söyleyince Mutlu bir an duraksamış ve...
2: Şey arkadaşım sonra oynarız.
0: Diye cevap vermiş ve koşarak uzaklaşmış. Mesut bir terslik olduğunu anlamış anlamasını ama ne olduğunu çözememiş. Sonra top oynamaya başlamış. Kendi kendine topu bir o yana bir bu yana tepip koşuyormuş. Derken topa bir vurmuş, top sekerek uzaklaşıp gitmiş. Mesut topun peşinden koşmuş, top bir duvardan sekerek bir bahçeye düşmüş. Mesut topu almak için duvarı tırmandığı anda bir ağacın dibinde oturmuş, kendi kendine konuşan Mutlu'yu görmüş.
3: Mutlu kendi kendine ne diyormuş Agah dede?
2: Ne güzel topu oynayacaktık ama benim bu terliklerden başka giyecek bir şeyim yok ki. Pabucum olmadığı için top oynayamam.
0: Diyormuş.
1: Ya.
0: Mesut bunu duyduğunda çok üzülmüş. Eve gittiğinde annesi Mesut'un bir derdi olduğunu hemen anlamış. Ve oğluna neyin var diye sormuş. Oğlu da annesine her şeyi bir bir anlatmış. Mesut'un annesi oğlundan duydukları üzerine bir kap yemek pişirmiş ve doğruca mahalleye yeni taşınan komşularını ziyarete gitmiş. Komşularına gidip, kasabamıza hoş geldiniz. Tanışmak maksadıyla sizi rahatsız ettim, demiş. Komşu kadın, Mesut'un annesini içeri davet etmiş. Mesut'un annesi içeri girdiğinde, yeni komşularının yoksul kimseler olduğunu, bazı imkanlardan yoksun bir hayat sürdüklerini hemen anlamış. Onlara yardımcı olmak istemiş. Hallerini sorduğunda komşusu,
2: biz buraya yeni geldik. Eşim bir iş bulup çalışıncaya kadar biraz dişimizi sıkacağız.
0: Demiş. Mesut'un annesi eve döner dönmez durumu kocasına iletmiş. Kocası uzun zamandır bu kasabada yaşayan, herkesin saydığı, sevdiği bir kimseymiş. Evvela Mutlu'nun babasına bir iş bulmuşlar. Sonra da kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya bir çift pabuç almışlar. Mutlu sevincinden havalara uçmuş, adı gibi Mutlu olmuş. Mutlu'nun anne ve babası yeni komşularıyla bir akşam yemeği yerken Mesut'un anne ve babasına yardımları için çok teşekkür etmiş. Allah sizden razı olsun demiş. Komşuları gittikten sonra Mesut'un anne ve babası da Mesut'a teşekkür etmiş. Mesut onlara...
2: Anne, baba, bana neden teşekkür ediyorsunuz? Ben bir şey yapmadım ki. Sadece gördüklerimi anlattım. Komşularımıza siz yardımcı oldunuz.
0: Demiş. Babası da ona...
2: Oğlum, sen çok güzel bir davranış sergiledin. O yüzden teşekkür ediyoruz. Senin gibi böyle güzel davranışlar sergileyenler Rabbimizin katında da hoş karşılanır.
0: Demiş. Mesut'un Mutlu ile tanışmak istemesi, onun derdini duyduğunda üzülmesi... Bu durumu ailesine anlatıp yardım etmelerine vesile olması oldukça önemli bir davranıştır çocuklar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde hayır yapılmasına aracı olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. Bu durumda Mesut iyiliğe vesile olmuştur.
1: Bu güzel hikaye için teşekkür ederiz Agah dede.
0: Asıl ben size güzelce dinlediğiniz için teşekkür ederim.
2: Evet, hikayemiz de bittiğine göre sıra geldi neye?
3: Dikkat yarışmasına.
2: Evet. Evet arkadaşlar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Mesut ne oynarken Mutlu ile karşılaşmışsın?
4: Top.
2: Tebrikler. Ayşe 1 puan aldı bizden.
0: Peki, Mesut ve Mutlu'nun tanıştığı sırada Mutlu'nun ayağında ne vardı?
1: Terlik.
0: Harika. 1-1 oldunuz.
3: O halde sıradaki soruyu ben sorayım. Bilen kazansın, olur mu?
2: Olur Miço. Hadi sor bakalım.
3: Mesut'un anne ve babası kasabamıza hoş geldiniz hediyesi olarak Mutlu'ya ne almıştı?
4: Pabuç.
3: Doğru.
2: Harika. Şu durumda bugünkü yarışmamızın galibi Fazlı oldu.
0: Ama bildiğiniz üzere bizim yarışmamızın bir kaybedeni yok. Çünkü zaten asıl amacımız dikkat balonuna binerek bu eşsiz manzaranın keyfini sürmek.

0: dinlemek ve güzel bir hikaye dinleyip arkadaşça yarışmak.
1: İkiniz de bizden birer rozet kazandınız ve Dikkat Balonu ailesinin birer üyesi oldunuz.
2: Balon maketinin kazananı da fazla oldu.
3: Hepinize çok teşekkür ederim. Başta çok güzel yarışan Ayşe arkadaşıma, sonra bana çok iyi davranan Sema abla ve Agah dedeye, ama en çok da sana Elif. Hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı oldun. Tıpkı hikayedeki Mesut gibi iyiliğe vesile oldun.
2: Sema abla, Fazlı'ya utanma diyordum ama şimdi de ben birazcık utandım. Yanaklarım kırmızı kırmızı mı oldu?
1: Evet, elma gibi ısırıp yesim geldi.

내 도루 이 자기 백분으로

Hop! Oh! Huh?

Olamaz. Topum denize düştü.

0: Buldum.
1: Allah'ım.
0: Kanallar karıştı galiba. Allah Allah.
1: Allah'ım. Ses dışarıdan geliyor Temel amca. Eymen'in sesi bu.
0: Hay Allah, hakikaten de öyle. Bir gidip bakalım derdi neymiş.
1: Topumu bana geri ver Allah'ım.
2: Hey, Eymen ne yapıyorsun?
1: Topum denize düştü de Allah'a dua ediyorum geri vermesi için.
0: Neden bağırıyorsun peki?
1: Şey, sesimi daha iyi duyurabilmek için. Ne oldu? Neden gülüyorsunuz?
0: Bağırmana gerek yok. Allah dilediği her şeyi işitir Eymen. Hatta içinden geçeni bile.
1: İçimden geçeni de mi?
0: Evet. Önemli olan duada samimi ve içten olmaktır. Samimi olduğun kesin. Öyleyse bağırmana gerek yok. Allah kabul etsin.
2: Amin.
0: Hadi gidip topunu bulalım.
1: Yaşasın. Allah razı olsun Temel amca.
0: Cümlemizden Eymen. Ben sadece yardım ettim. Allah dilemeseydi topunu bulamazdık. Bak Allah duanı kabul etti.
2: Dua gerçekten çok önemli.
0: Kesinlikle Asya. Hadi bakalım. Vira bismillah.

0: faydaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.
0: Hayır, tasarruf etmek yetmez. Su kullanmayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kimse engel olamaz. Ben zeki, dünyanın kurucusu, kuraklık bitirici. Tabii.
3: Nasıl kurtaracaksın dünyayı?
0: Onu bilmiyorum. Düşünmem lazım. Buldum.
1: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
4: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
3: Ne buldun dayı?
0: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
1: Neymiş peki?
0: Bu evde en çok su harcayan nedir?
3: Sensin dayı.
0: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
1: Bilemedik. Sen söyle.
0: Çamaşır makinesi. Tabii.
4: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
1: Elde yıkasak daha çok su gider.
0: Çok bilmiş yeğenlerinin olmasını sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
3: Su kullanmadan temizlik olur mu?
0: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
1: Yazık çamaşırlara.
0: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
4: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
0: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
3: İnsanlığın da sonu geldi.
4: Dayıcığım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
0: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
1: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
0: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım.

0: Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanlığın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
1: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
2: Ah, Allah yardımcımız olsun. Bu çamaşır makinesine benziyor.
0: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşın mı?
0: Evet, Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
0: Onlar olmuyordu, bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
3: Hayır dayıcığım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
0: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
1: Ne gibi lekeler mesela?
0: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
1: Ketçap?
0: Tabii ki.
1: Buyur dayıcığım.
3: Peki ya kahve lekesi?
0: Tabii.
3: Buyur dayıcım.
0: Bu biraz fazla olmadı mı?
1: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
0: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
0: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
1: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
0: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
3: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
0: Ne oluyor ya?
3: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
0: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
3: Korkacak bir şey yokmuş.
0: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
3: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcığım?
0: Tabii. Harika. Bakın lekeden eser kalmadı.
2: Dayı. Kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
1: Gitti güzelim tişört.
0: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
1: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
3: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
0: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: buralarda bir yerde olması gerekiyor.
1: Baba, kaç saattir arıyoruz? Artık vaz mı geçsek?
0: İşte orası olmalı.
1: Bulduk mu? Ben hemen bakayım.
2: Hoş geldin delikanlı. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biz Saf Ender amcayı arıyoruz da. Acaba burası onun dükkanı mı?
2: Ender abi birkaç ay önce buradan taşındı.
1: Ya, tamam, sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı işler.

0: Zemzem. Sonunda durdun. Sayende nefes nefese kaldım. Sahaf Ender. Bulduk, bulduk.
1: Ne kadar hızlısınız maşallah. Fülfülle size zor yetiştim.
0: Peki buna ne diyeceksin baba?
1: Vay, aferin size. Ne duruyoruz? Hadi içeri girelim.
0: Hadi Zemzem, kedicik gitti, korkma.
2: Ah be çocuk, ne yaptın böyle?
3: İstemeden oldu Ender Usta. Ender amca, birileri geldi.
2: Buyurun, hoş geldiniz. Var mı aradığınız bir kitap?
1: Ben... Kitap değil.
2: Delikanlı için mi baktınız yoksa? Çok güzel hikaye kitaplarım var. Tam sana göre.
0: Teşekkür ederim. Kitap okumayı çok severim. Ama biz kitap için gelmedik.
1: Ender abi, ben Abdullah. Yıllar önce senin misafirin olmuştuk.
2: Abdullah mı? Allah Allah. Kusura bakmayın, çıkaramadım.
1: Peki, fülfül desem?
2: Fülfül mü? Vay, Kabe yolcuları. Hatırladım. Bu yakışıklı delikanlı kim peki?
1: Oğlum Murat.
2: Oo, maşallah delikanlı. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Ender amca. Kuşumuz Zemzem.
2: Bu da bizim mavişimiz.
0: İyi anlaştılar galiba.
2: Buyurun, buyurun. Üst kata çıkalım. Oğlum hadi, bize bir koşu çay kapıp geliver. Misafirlerimiz var. Görüşmeyeli hayli uzun zaman oldu.
1: Evet, öyle Ender abi. Hala eşimle yad ediyoruz o zamanları.
0: Ender amca, babam senden çok bahsetti. Senin için kitap kurdu diyor.
2: Öyle mi? Sağ olsun. İşte, öyle sayılırım biraz diyelim. hangi rüzgar attı sizi buraya bakalım?
1: Kabe'ye giderken eski dostları ziyaret edelim dedik.
2: Yeniden o mukaddes topraklara yolculuk ha? Ne kadar güzel. Beni ziyaret etmeden gitseydiniz darılırdım doğrusu. Tarık gel otur, misafirlerimizle tanış. Tarık hem benim çırağım hem de arkadaşım. Ben yokken buralar ona emanet.
3: Sağ ol usta. Merhaba.
0: Memnun oldum Tarık.
2: Bak Tarık, Murat ve Abdullah Kabe'ye gideceklermiş.
3: Zor olmuyor mu yolculuk?
0: Zor ama çok eğlenceli. Bu sayede ne güzel dostlar da ediniyoruz üstelik.

0: Kime diyorum ben? Ustamın Surreal Ayı tablosu. Çok sever bu tabloyu.
1: Surreal Ayı mı?
0: Evet. Eskiden hacca gitmek isteyenler İstanbul Üsküdar'da toplanırmış.
1: Sonra?

0: Hicaz, Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgenin ismi.
1: Ha, tamam.
0: Aylarca süren bir yolculuk sonrasında Mekke'ye varırlarmış.
1: Birkaç motosikletliyle yola çıksak biz de Suriye alayı olurduk herhalde.
2: Muhabbet koyuyor ama akşam olmak üzere. Hadi buyurun bize gidelim.
0: Ender abi sağ ol. Hiç zahmet vermeyelim.
2: Öyle şey mi olurmuş? İtiraz istemem.
1: Baba, burada kalsak olmaz mı?
0: Ender abi eğer sorun olmazsa biz burada kalsak.
2: Sorun olmaz da.
1: Burası çok ilgi çekici. Kitap kokusu içinde uyumak çok heyecan verici olmalı.
2: Aslında içime hiç sinmedi ama sırf delikanlı çok istiyor diye tamam diyorum.
1: Teşekkürler Ender amca. Oho, bir bilsen biz bu yolda nerelerde uyuyoruz. O zaman koltuk benim. Suriye alayındakilerden biri olmak isterdim.
0: Murat, hadi ışığı kapat da uyuyalım.
1: Tamam baba. Durun durun. Beni de bekleyin. Durun. Beni de götürün.
3: Adın neydi delikanlı?
1: Murat.
3: Çok mu istiyorsun bizimle gelmeyi?
1: Hem de öyle çok istiyorum ki.
3: Burada yolculuk etmeye ne dersin?
1: Az kalsın düşecektim. Babam nerede peki? Baba.
0: Günaydın oğlum, sakin ol. Heyecanlı bir rüya görüyordun sanırım.
1: Uf, evet. Sadece bir rüyaymış. Günaydın babacığım.
4: Günaydın Maviş.
1: Günaydın Tarık.
5: Aa, Murat, uyanmışsınız bile. Size de günaydın.
1: Ben de sana yardım edeyim.
5: Sağ ol. Şunları uzatır mısın?
1: Burada hacla ilgili kitap var mı?
5: Var tabii. Şunları dizeyim, ben sana bulurum.
1: Günaydın usta.
2: Oo, size de günaydın çalışkan çıraklar. Gelirken simit aldım. Misafirlerimizle şöyle güzel bir kahvaltı yapalım.
0: Zahmet etmişsin Ender abi. Biz bir şeyler atıştırırdık.
2: Olur mu öyle şey? Kaç yıl sonra görüşmüşüz şurada. Ne zahmeti?
5: Ben hazırlarım usta.
2: Hadi bakalım aslanım.
1: Bekle, ben de geliyorum Tarık.
2: Tarık, bu kolideki kitaplar merdivenin altındaki kitaplığa yerleşecek.
5: Tamamdır usta.
1: Bu kitapların hepsini Ender amca okumuş mu?
5: Ender ustam çok bilgili. Bence hepsini okumuştur.
1: Sen de kitap okumayı seviyor musun?
5: Seviyorum tabii ki. Sevmesen burada ne işin var?
1: Öyle. Burası ne böyle?
5: Ender amcanın gizli odası varmış demek.
1: Belki bu odadan onun bile haberi yoktur.
5: Haberi olduğu kesin. Çünkü bu kitabı geçen yıl beraber almıştık. Buraya koymuş. Buradaki kitapların neredeyse tamamı tarihi eser gibi. Gel, şu üstteki kitaplara da bakalım.
1: İyi misin?
5: İyiyim. Sakarlık işte.
1: Tarık bak. Surre alayı. Yukarıdaki tablonun ismi de buydu. Osmanlı döneminde hacca gidecek olanlar ayrılık çeşmesi denilen yere toplanırdı. Bu alay hep beraber yola çıkardı.
2: Binlerce kişinin olduğu bir alay.
1: Ha?
2: Sizi meraklılar sizi.
5: Usta özür dileriz. Biz kitapları diziyorduk. Birden...
1: Aslında benim yüzümden oldu. Tarık'a kızmayın lütfen.
2: Neden kızayım? Burası gizli değil ki zaten. Burada değerli kitaplar var. Çok eski kitaplar. Fazla ışık görmemeleri gerekiyor.
1: Surre alayını anlatan bir kitap...

0: kitap bile var. Biliyor musun baba? Eskiden develerle gidilirmiş hacca. İstanbul'dan Mekke'ye deveyle git git bitmez.
1: Sizinkinin de deveden farkı yok.
0: Olur mu? Onlar Kabe'ye ulaşana kadar biz iki kere gidip geliriz.
2: Aslında develerin, atların, askerlerin, hacca gidecek hediyelerin bulunduğu bir kervan diyebiliriz.
3: Önce tablo, sonra bu kitap. Ne güzel denk gelmiş. İyi bulmuşsunuz.
0: Aslında kitap bizi buldu desek daha doğru olur.
3: Her şey için teşekkür ederiz Ender abi.
2: Ne demek? Her zaman beklerim.
0: Ender amca, bu değerli kitabı hediye ettiğin için teşekkür ederim.
2: İyi günlerde oku evladım.
0: Hoşça kal Tarık.
1: Tanıştığımıza çok sevindim. Güle güle.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Aslan parçası cesur, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte

Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim. Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah!

Nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş Nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi, şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fırfır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ha, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Rakımız kolul.
0: Rakımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Rakımız. Tornet'i kollayacağız. Beli var. Dikkat.
0: Sultan, az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hadi Rıkkımız, gidiyoruz. Nil, yavaş yavaş ya abiciğim.
1: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
1: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
1: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
0: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
0: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
1: Benim için.
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
1: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
0: Ah. Hop, hadi o zaman. Çözülecek gizem var.

0: ください。
1: Beğenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
0: Hepsini mi?
1: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
1: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: sana demiştim. Aha!
1: Bak, hı? Ne çok ödüyüm mal.
0: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
1: Kayıtlı olan kazanır.
0: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor.

0: Abicim dikkat et. Yakaladım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi mum dibine ışık vermez. İşte bu.
1: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi, hadi.
1: Abi, bak kelebek oldum. Abi, bil bakalım ben neyim. Hadi, bir yemedin mi?
0: Nil, yeter. Bak, işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oradan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam, tamam, yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveli.
0: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
1: Barek Allah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta

0: güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
1: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
0: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülüne oynayamam. Çocuklara verelim.
0: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha? Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Kuşlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Rüzgarlar tohum taşır, bulutlar yağmurları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce

0: herkes ama karınca başka. Baklı yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Baklı yapacak şaşır, karınca dağı taşır.
1: Tamam Ayta, yeter.
2: Ayta, sustur şunu.
1: Başım şişti, yeter.

0: ¡Ay!
1: Hey, sanatçıya saygı lütfen.
2: Sanatçı mı? Şamatacı demek istedin herhalde.
1: Sen sanattan ne anlarsın? İşin gücün hesap kitap.
2: Bak, en azından işe yarıyor. En doğru taşı çekip dağıttım davulunu. Senin yaptığın kafa şişirmekten başka bir şey değil.
1: Okul bitti. Bunu kutlamayacağız da neyi kutlayacağız?
3: Elbette kutlayalım, şenlik yapalım, müzik dinleyelim, yemek yiyelim. Ama bütün bunları başkasının hakkına girmeden yapalım.
1: Kimin hakkına giriyoruz ki? Ben kimseden bir şey almadım.
3: Rahatsızlık vermek de hakka girmektir. Bir başkasının huzurunu almakla ekmeğini almak aynı şey.
1: Siz de eğleniyorsunuz sanıyordum.
4: Başta eğleniyorduk ama vurmalı çalgılar neşemizi kaçırdı.
3: Bak, bu yavrucak sese karşı çok hassas. Kulaklarına tıkaç takınca da böyle uyuyakalıyor işte.
4: Dura.
5: Dura.
2: Uyan Dura.
3: Uyan, uyan Dura. Bak, ses kesildi.
1: Hadi dostum, oyun oynayacağız. Sen de katıl.
6: Ne oynayacağız?
1: Dokuz taş.

0: Önümüzdeki yıl kıtlık yaşanmasını önlemek için ekinlerimizin verimini arttırmalıyız. Yağışları bekleyemeyiz.
1: Evet kraliçem. Zaten Dura uzun bir süre yağmur yağmayacağını söyledi. Alimin ölçümleri de Dura'yı doğruluyor.
2: Aynen öyle kraliçem. Son yılların en kurak zamanlarını yaşıyoruz ve görünen o ki bir müddet daha böyle gidecek.
0: Ah, barajdaki suyu ziyan etmeden kanallara aktarabilecek miyiz peki?
1: Hazırladığımız su yolu planları sayesinde en ekonomik şekilde su dağılımını sağlayabileceğiz.
3: Kanalların akışını denetleyecek bir bölük asker seçtim kraliçem.
0: Güzel. Öyleyse bir an evvel dağıtıma başlayalım.
2: Yavrular yıl sonu şenlikleri için çayırdalar. Barajı açmak için akşamı bekleyelim.
1: Zaten buharlaşmayı engellemek için suyu akşam saatlerinde salmayı düşünüyoruz.
0: Evet, böylesi daha münasip olur. Yavrular akşama kadar dönmüş olurlar değil mi?
4: Kura akşam olmadan döneceklerini söyledi.
0: Hadi öyleyse hazırlıklara başlayalım. Allah işimizi rast getirsin.
5: Amin.
6: Sana söyledim yıkılmaz.
7: Senin vücudun çok iri Dalyan. O yüzden bizden daha fazla yemeğe ihtiyacın var. Çünkü eşitlik adalet değildir.
8: Hehe, haklısın Kura ama bazen daha fazla haklı oluyorsun.
9: Nazlı aynama bakın.

0: Anca gözlerine inanamayacaksın Sara. Saçların muhteşem oldu.
1: Ben de bundan korkuyorum. Aman Allah'ım.
0: Bayıldın değil mi?
1: Aynı sana benzedim. Senin aynanın bir özelliği mi bu?
0: Ah, hayır canım. Benim süsleme sanatımın bir yansıması.
2: Sofra hazır arkadaşlar.
1: Ah, kurtarıcım, canım arkadaşım Kura. Teşekkür ederim Nazlı.
0: Bir şey değil.
2: Afiyet olsun arkadaşlar.
3: Afiyet
4: Afiyet
3: olsun.
4: Afiyet olsun.
5: Afiyet olsun.

0: kayıtı.
1: Davulumun sesi taştan başlıyor.
0: Bu kibiri yıkmanın bir yolu yok mu?
2: Bu gidişle yıl sonu şenliğimiz kabusa dönecek.
3: Öyle söyleme sen keşke Nazlı.
2: Yok, söylemedim bir şey. Geri aldım. Çok eğleniyoruz, çok.
4: Şu gürültüyü kesmezsen taş kemeri yıkarım.
5: Nasıl yıkacakmışsın? Hani bu yıkılmazdı?
4: Doğru taşı çekersem yıkılır.

0: general askerlerini yerleştirmiş olmalı.
1: Hava kararmak üzere. Çiftçi, adamlarına işaret verelim, suyu sağsınlar.
2: Ah, sevgili kraliçem, yavrular hala dönmediler.
1: Ah, dönmediler mi? Nasıl olur?
2: Kura sözünde durur biliyorsunuz. Dönmediklerine göre bir aksilik olmalı.
1: Hay Allah! Yavrular, yuvamızın geleceği. Suya kapılırlarsa bu bir felaket olur. Bir an önce onları bulup getirmeliyiz. Çiftçi, adamlarına haber ver. Suyu salmak için bizden işaret beklesinler.
3: Ben yavruların nerede olduklarını biliyorum.
1: Hadi öyleyse, acele edelim.
4: Dura! Neredesin?
5: Dura!
4: Dura, sesimizi duyuyor musun?
6: Sesimizi duymuyor musun?
4: Dura!
5: Dura!
4: Dura!
7: Dura! Neredesin Dura?
4: Duymuyor işte, duymuyor. Tıkaçlarını takıp sonra da uyuyakalmış olmalı. Senin yüzünden, gürültüden kaçtı Dura.
8: Çok üzgünüm arkadaşlar. Böyle olacağını nereden bileyim?
6: Seni defalarca uyardık Ayta.
8: Hepsi benim suçum.
4: Durun arkadaşlar. Ayta böyle olacağını bilemezdi.
9: Keşke kabus olacak demeseydim. Keşke tutsaydım şu dilimi.
4: Yapma Nazlı. Sen söyledin diye olmuyor ki aksilikler. Kaç defa söyledim. Lütfen moralimizi bozmayalım. Allah'tan yardım isteyip aramaya devam edelim.
9: Allah'ım lütfen Dura'yı bulalım. Lütfen bize yardım et.
10: Allah'ım arkadaşımızı bulmamıza yardım et.
6: Bu yemişleri ona ayırmıştım. En sevdiği mor yemişler.
4: Sen onları saklamaya devam et Dalyan. Dura acıkmış olmalı.
10: Dura bu yemişlerin kokusunu almaz mı?
9: Bunlar kokmuyor ama.
4: Sara haklı arkadaşlar. Dura her şeyin kokusunu alır. Onun en sevdiği yiyeceği hazırlayıp kokusunu salalım.
10: Şöyle dumanı tüten bir şey olsa harika olur.
6: Mantar kebabı. Mantar kebabına bayılır Dura.
9: Ama hiç mantarımız yok.
6: Onun sevdiği mantar kayalıklarda oluyor. Oraya da herkes tırmanamaz.
8: Ben tırmanırım.
6: Ha?
8: Hadi arkadaşlar, benim işim bu.
9: Dur, ona basma.
4: Dikkat et.
10: Hayta, yavaş.
6: Hayta, yavaş.

0: Hadi Dura, al şu kebabın kokusunu. Hadi bismillah.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı. O bu değil, mantar kebabı.
2: Mantar kebabı.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı.
2: Nasıl bu kadar acıktım anlamadım.
3: Şükürler olsun Allah'a.
4: Çok şükür. Çok şükür.
1: Nihayet Dura. Şükür kavuşturana.
2: Neler oluyor arkadaşlar?
0: Saatlerdir seni arıyoruz Dura.
2: Aa, o yüzden bu kadar acıktım demek ki.
5: Her yeri aradın. Seslendik. Duymadın.
1: Biz de seni kebap kokusuyla çağırdık.
2: Çok iyi fikir.
0: Yiyecekleri yolda yeriz. Akşam olmadan döneceğimize söz verdim. Hemen yola çıkmalıyız. Hadi arkadaşlar.
6: Kura! Kura!
0: Nene!
7: Nerelerde kaldınız yavrularım?
0: Bazı aksilikler yaşadık ama biz de şimdi dönüyorduk.
7: Akşam olmak üzere. Ne kadar daha yolumuz var?
8: Güvenli mesafedeyiz kraliçem. Suyu salabiliriz.
7: Şimdi anlatın bakalım. Nasıl aksiliklermiş bunlar?
2: Ben uyuyakaldım.
9: Ben müziği fazla kaçırdım.
10: Ben ağzımı hayra açmadım.
11: Aslında söylenenler doğru ama sırası yanlış.
7: Sen sırasıyla anlat öyleyse.
11: Şöyle oldu.
0: Aksilikler bir yana biz çok güzel bir gün geçirdik kraliçem.
7: Peki o zaman sen anlat.
0: Çayırın en güzel köşesini bulduk önce.
7: Oo, neresiymiş orası?

0: Aleyküm. Sevgili Hakkı Baba, inşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı Baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı Baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahulazim. Ne güzel okudun be biraderim. Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.

0: bitmiş bile maşallah.
1: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
0: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazlı tut.
0: Neyse.

0: Hah, sonunda geldin.
1: Selamın aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
0: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
0: Heh, o.
2: Evet.
0: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
0: Evet ama.
2: Ama?
0: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
0: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
4: Çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: O nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
5: Neyse. Hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
0: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
0: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
0: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
3: O da Semira'ya ulaştırsın.
0: Tamam hocam.
1: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
0: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
1: Semira'ya göndermek için para getirdik.
0: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
0: Çok güzel haber bu.
6: Evet,

0: Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
1: Bitim bitme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
0: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
2: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
0: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
3: Amin.
0: Şimdi...
2: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
0: Güzel fikir.
1: Evet ya.
0: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
2: Tamam Hakkı Baba.
4: Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Oh, oh. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: E ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri. Açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri karar ver. Sorayım mı sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş kaç aymış bu lafın gelişi böyle.
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte.

0: tutamadım kendimi.
1: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
0: Bilmiyorum Fikri.
1: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
0: Nasıl yani dayanışma zamanı?
1: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
0: Ben bunu kabul edemem.
1: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
0: Canım, paylaşırım da.
1: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
0: Söz mü? Ne sözü?
1: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
0: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: güzel olmuş mu?
1: Bir bakayım. Yastık biraz eğri mi duruyor ne?
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Tam olmadı gibi.
0: Peki ya şimdi?
1: Daha düzgün oldu.
2: Benim fikrimi sormayacak mısın?
0: Babacığım sence nasıl oldu?
2: Sanki yorganın ucu biraz aşağı sarkmış gibi duruyor. Yoksa bana mı öyle geliyor?
0: Şimdi oldu mu?
2: Hem de çok güzel oldu. Ellerine sağlık kızım.
0: Bugün bana hangi hikayeyi anlatacaksın?
1: Marangoz karıncanın hikayesini anlatacağım.
0: O karıncaya niçin marangoz demişler ki?
1: Sudan zarar gören ya da çürümekte olan ağaç, tahta gibi şeylerin içine yuva yaptığı için ona bu ismi vermişler.
0: Aa, bak halının üstünde bir karınca var.
1: Hani nerede?
0: İşte şurada.
1: Bahçeden gelmiş olmalı.
0: Öyleyse onu pencerenin kenarına bırakayım da arkadaşlarının yanına gitsin. Şuna bakar mısın? Küçücük bacaklarıyla nasıl da hızlı koşuyor.
1: Şimdi de dolaba doğru gidiyor. Galiba dolabın altına saklanacak. Biraz yoruldun galiba.
0: Evet, karıncalar konuşmak için antenlerini kullanıyorlardı değil mi?
1: Evet, genellikle aralarındaki iletişimi sağlamak için antenleriyle birbirlerinin vücutlarına dokunurlar. Böylelikle...
0: Anten diliyle konuşmuş olurlar.
1: Ama marangoz karınca anten diliyle konuşamıyormuş.
0: Neden? Onun antenleri yok muymuş?
1: Varmış ama doğuştan antenleri çok kısaymış. O yüzden yani.
0: Tamam, anladım. Marangoz karınca diğer karıncalardan biraz farklıymış.
1: Evet, ilk başlarda bu duruma çok üzülüyormuş. Hatta odasına kapanıp hiç dışarı çıkmıyormuş.
0: Peki, sürekli odasında oturduğu için canı sıkılmıyor muymuş?
1: Sıkılmaz olur muymuş hiç? Elbette sıkılıyormuş. Yine odasında tek başına oturduğu bir gün babası kapıyı tıklatıp içeri girmiş. Sonra da nazik bir dille şöyle demiş. Konuşmak sadece antenleri veya dudakları kullanarak yapılan bir şey değildir. Bunlar olmadan da düşüncelerini rahatlıkla anlatabilirsin. Pencereni açıp dışarı bakarsan ne demek istediğimi daha iyi anlarsın.
0: Az önce evimizin önünde bir simitçi gördüm. Annem ondan birkaç tane simit aldı.
1: Desene kahvaltıda simit yiyeceğiz. Bayılırım susamlı ve gevrek simide.
0: Simidi ben de çok severim de. Marangoz karınca dışarı bakınca ne görmüş?
1: Elbette senin gibi simit satan birini görmemiş. Dışarıya dikkatle bakınca tıpkı kendisi gibi antenleri kısa olan başka karıncaları da fark etmiş. Üstelik bu karıncalar oldukça neşeli görünüyorlarmış.
0: Peki onlar da marangoz karıncayı fark etmişler mi?
1: Evet, onu gördüklerinde hemen pencerenin önüne gelmişler. Sonra bir elleriyle başlarına dokunmuşlar. Marangoz karınca onların bu hareketinden hiçbir şey anlamamış.
0: Belki de başları ağrıyordur.
1: Marangoz karınca da ilk başlarda senin gibi düşünmüş ama meğer o karıncalar bu şekilde ona merhaba demek istiyorlarmış.
0: Nasıl yani?
1: Yani bir eliyle başına vuruyormuş gibi yapmanın işaret dilindeki adı merhaba demek oluyor.
0: Daha başka?
1: Daha başka işaret dilinde bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarı kaldırdığımız zaman iyi... Bir elimizi diğer elimizin üstüne getirdiğimiz zaman da akşam demiş oluyoruz. Aynı zamanda bu hareket gece anlamına da gelmektedir.
0: Anladım ben. Her iki hareketi birleştirdiğimiz zaman karşımızdaki kişiye iyi akşamlar veya iyi geceler demiş oluruz.
1: Aynen öyle. Maşallah çabuk öğreniyorsun.
0: Ben de sana işaret diliyle iyi akşamlar demek istiyorum. Önce parmaklarımın ucunu birleştirip yukarı kaldırıyorum. Sonra da elimi indiriyorum. Şimdi de bir elimi göğsümün hizasına getiriyorum. Diğer elimi de o elimin üstüne koyuyorum. Nasıl? Oldu mu?
1: Hem de çok güzel oldu. aynını yaptın.
0: Peki, işaret diliyle iyi sabahlar demek istediğimizde ne yapıyoruz?
1: Bunu da iki hareketle yapıyoruz. Önce bir elimizin parmak uçlarını birleştirip yukarıya doğru kaldırıyoruz. Sonra bu elimizi indiriyoruz. Daha sonra da bir elimizi havaya kaldırıp diğer elimizle bu elin üstünden...

0: Yani parmak uçlarından başlayıp bileğe kadar sıvıyoruz veya indiriyoruz.
1: Şimdi de ben sana iyi sabahlar demiş oldum.
0: Biraz daha çalışırsan işaret dilinin diğer hareketlerini de öğrenebilirsin.
1: Peki marangoz karınca ne yapmış? O da bu dilin hareketlerini öğrenebilmiş mi?
0: Babası ona pencerenin önünde görmüş olduğu karıncaların bir okula gidip işaret dilini öğrendiklerini söylemiş. Marangoz karınca ben de o okula gitmek istiyorum deyince babası da onu işitme engelliler okuluna kaydettirmiş.
1: Peki ya daha sonra ne olmuş?
0: Marangoz karınca burada bir sürü arkadaş edinmiş. Öğretmeninden ilk öğrendiği cümle ise şu olmuş. Başarmak için istekli olmalısın ve çok çalışmalısın.
1: Benim öğretmenim de hep şöyle der. İyi işlerde çalışıp çabalayın ki güzel bir karşılık göresiniz.
0: Marangoz karınca da bu şekilde yapmış. Çalışıp çabalamış ve sonunda işaret dilini öğrenmiş. Bu dili kullanarak diğer karıncalarla rahatlıkla konuşabilmiş.
1: Hikayemiz de burada bitmiş. Bak şimdi ben ne yapacağım?
0: Ne yapacaksın?
1: Birazdan görürsün. Olamaz.
0: Ne oldu?
1: Az önce pencerenin kenarına bıraktığım karınca tekrar içeri girmiş.
0: Evet evet ben de görüyorum. Duvardan aşağı doğru iniyor.
1: Şimdi bana bakmanı istiyorum.
0: Evet bakıyorum.

0: Bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
2: Şaşkın!
0: Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balonu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Trafik ışıkları.
1: Hazır mısınız? Evet.
2: Hayır. Ben yapamayacağım. Söyledim.

0: çok güzeller.
1: Ben yaptım.
2: Çok eğlenceli arkadaşlar. Kıpır, size de bir araç yap.
3: Hayır, hayır, hayır. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yapma Puf. Çok eğleneceğiz. Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz. Hep birlikte yarış yaptığımızı bir düşünsene.
0: Ya da tüm denizi dolaştığımızı.
3: Oh, Kıpır.
1: Affedersin.
3: Bu araçlar bana hiç güvenli gelmedi.
0: Yavaş gideriz Puf. Dikkatli oluruz.
4: Lütfen.
3: Kıpır ve Güçlü az kalsın bize çarpıyordu. Hayır. Ben araç istemiyorum. Ah Kıpır.
1: Affedersin. Ha? Öğretmenim.
5: Ne arıyoruz?
0: Kıpır bize bir araç yapacak öğretmenim.
2: Ama Puf istemiyor.
5: Neden? Çok eğlenceli olur.
3: Çünkü çok hızlı gidiyor. Birbirimize çarpabiliriz. Kayalara çarpabiliriz.
5: Haklısın. Bunlar olabilir. Ama ben oyununuzu nasıl daha güvenli bir hale getirebileceğinizi biliyorum. Araç yapımı bitince yanıma gelin. Hah, geldiniz mi? Puf nerede? Şimdi tahtada çizili olan şeyin ne olduğunu bilen var mı?
0: Kamera, gece lambası.
5: Hayır, bu bir trafik lambası. Kırmızı ışık dur, sarı ışık kalkışa hazırlan, yeşil ışık da geç demek.
1: Bu çok basitmiş. Sarı da dur, kırmızı da geç, yeşil de kalkışa hazırlan.
0: Evet.
3: Hayır, yeşil geç demekti. Diğerlerini şimdiden unuttum. Kesin oyun sırasında da unutacağız.
5: Bence denemeden bilemeyiz. Siz parkuru dolaşırken ben size kırmızı, sarı ya da yeşil kartı göstereceğim. Kırmızı kartı gördüğünüzde duracak, sarı kartı gördüğünüzde kalkışa hazırlanacak ve yeşil kartı gördüğünüzde...
4: Geçeceğiz!
3: Kırmızı dur, sarı kalkışa hazırlan, yeşil geç. Tamam, aklımda tutabilirim.
5: 3, 2, 1, başla. Aferin incilerim.

Kıpır. Yeşil kartı göstermedim ki.

0: Ben sizden daha hızlıyım.
1: Meyveler.
2: O ne öyle? Kırmızı, sarı ya da yeşil renkli. Tadı tatlı ya da ekşi.
3: Muzun rengi sarı. Ayrıca tatlı. Elmadan bahsediyor.
4: Ne oldu şimdi?
2: Burada elma var.
5: Orada da bir tabela var. Gelin, gelin. Kırmızı renkli, üzeri benekli, kafasındaki şapka yeşil renkli.
6: Bunun rengi sarı ama benekleri var gibi. İçi mi kırmızı acaba? Başka ne diyordu?
5: Kafasındaki şapka yeşil renkli.
3: Evet, bakın bu kırmızı renkli, benekli ve kafasında yeşil bir şapka var. Cevap çilek. Kimler çilek ister? Ben!
6: Eğer o resimlerin arkasında meyveler varsa...
3: Bu resimlerin arkasında da vardır.
6: Eğer ben yanlış cevapların peşinden gidersem daha çok meyvemiz olur. Nasıl? Sen de beğendin bu fikri değil mi? Tamam. Bu biraz garip oldu. Kavunla konuşulmaz. Kavun yenir. Evet.
3: Turuncu bir topa benzer, içinde C vitamini yüzer.
1: Portakal!
6: Dışı kahverengi, içi yeşil, biraz ekşidir, tatlı değil. Peh, armut. Öyle bakma. Tabii ki cevabın kivi olduğunu biliyorum. Ama biz yanlış cevapların peşinden gideceğiz, unuttun mu?
2: Emin misin Lila? Kıpır'ı arasak daha iyi olmaz mı?
3: Ben kardeşimi tanırım, birazdan gelir. Hem son bir tabela kaldı.
4: Kokusu sarar her yeri, dilim dilimdir içi.
5: Bu kokmuyor.
3: Resim o puf. Gerçek meyve değil ki.
2: Ama bu kokuyor.
3: Resmin kokusu yok sütlaç. Arkasındaki meyvelerden geliyor. Cevap mandalina.
7: Tebrik ederim incilerim.
5: Kaju!
7: Ben de sizi bekliyordum. Kıpır nerede?
6: Buradayım. Uzun yoldan geze geze geldim de.
7: Çocuklar dikkat!
4: Diğer meyveleri yedin mi?
5: Tamamını ben yemedim ama neyse.
3: Neredeydin Kıpır?
6: Yanlış cevapların peşinden gittim. Böylece çeşit çeşit meyvemiz oldu.
7: Hiç güleceğim yoktu Kıpır. Meyvelerin tadına baktın mı bari?
6: Hayır, şimdi bakacağım.
7: Hadi bak bakalım. Onlar oyuncaktı.
3: Onları buraya kadar boşuna

0: Ana, duymamış olayım. Meyveleri yiyip karnımızı doyurunca ne olacak sanıyorsunuz?
1: Ne olacak?
0: Bunlarla oyun oynayacağız.
2: Hadi hadi, herkes sofraya. Elma, çilek, portakal, mandalina, kivi, üzüm, armut, erik, kiraz ve kayısı. Afiyet olsun incilerim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bu oyun beni acıktırmış. Kıpır.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağa

0: Ayla. Ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim, sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
1: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce
1: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak

ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh, yine buldu düzeltecek bir.

0: Şey, ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacıvat. Hop hop hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de aç ayı oynar mı?
0: Canım, sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Şey, orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım, biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
3: Evet!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar. Ya.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivan'la biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim, biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kabadayı diyorlar? Kaba mısın sen?
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Yo, sana diyorlar.

0: Şaka yahu, şaka.
1: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
0: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
1: Görürsün ne olmuş. Ha?
2: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.

0: Azizim, bebe ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
1: İkisi de çok güçlü. Tutmak imkansız.
2: Biz onlara hoş sohbet edin dedik. Yaptıkları şeye bak ya.
0: Konuştuk. Sakinleştiler.
1: Çok şükür.
0: Birazdan burada olacaklar.
2: Yapma ya. Burada da kavga etmesinler sakın.
1: Sakın. Cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama cami önü daha bir hassas.
3: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor.
4: Heyt!
2: Geldi bile.
4: Hayda bire!
1: Diğeri de geldi.
5: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
0: Sakinsiniz değil mi?
1: Durgunsunuz değil mi?
2: İyisiniz değil mi?
4: İyiyiz, iyi.
5: Barıştık biz.
0: Oh. Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
5: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
4: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
0: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
1: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
2: Aman. Bayılırım eğlenceye.
5: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
4: Hepiniz davetlisiniz.
0: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayır, abire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
2: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun ödelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı.

0: Veç miyim ben?
1: Evet. Kazananı açıklıyorum.
2: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
3: Amanın. İşte dostum.

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
2: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
2: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
2: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
2: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
2: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
2: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
2: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
5: Hadi anlat. Dinliyoruz.
3: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
2: Sonra?
3: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
3: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
2: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
2: Harikasın Hami.
4: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
2: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
5: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
1: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
3: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
1: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
2: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
1: Dikkat edin.

Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak bak bak bak bak bak!
5: Bak! Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2, 1, 거짓!
1: 거짓! 나왔어! 거짓! 여쭤보 어디 넣었어? 왜 트럼퍼?
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
3: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
6: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
6: Sakin ol. Bir çözüm düşünelim.
3: Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
3: Cemil ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
3: Ne yapacağız?
0: Benim bir fikrim var. Size yanaşın.
3: Diğer tarafta birleşeyim.
2: Hadi çabuk.
0: Yapma seni.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
2: Hırsımız yüzünden.
3: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba?
1: Evet, ne dersin koca baba?
2: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
0: Ne oynayacağız baba?
2: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
1: Neymiş bakalım?
2: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
2: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
2: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır.
1: Yani hayır.
2: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
2: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
2: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
1: Yaşasın. Oturan adam.
0: Hayır.
2: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
1: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
2: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
2: Ne buldun?
0: Hasta adam o.
1: Oyna falan yapalım hasta adam.
2: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
2: Yavrum gelin çocuğum.
3: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
2: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
2: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
2: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
2: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
2: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
2: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren. Hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
1: Biraz gıdıklanacaksın baba.
3: Gıdıklandım ama Emel.
4: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah, sonra bize emanet anne.
1: Siz biraz uzanın.
2: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Dıt dıt pıt. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
5: Tedavimiz uzun sürecek.
3: Tedavi mi?
0: Evet.
5: Aman Allah'ım.
2: Ne oldu? Ne var?
0: Yüz derece.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Söyle tedavi aşamasına geçiyoruz.
1: Peçete yazman lazım.
2: Reçete o reçete.
1: Reçete yazman lazım Doktor Ceren.
0: Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
2: Su mu?
1: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
0: Aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
2: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
0: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
2: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
0: Mikrop kaçmış vücudunuza.
2: Nasıl oldu acaba?
1: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
2: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
0: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart.
2: Karga sesi mi o?
0: Evet.
1: Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
2: Hay Allah. Koşun sebzeleri kurtaralım.
1: Şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Kaç kaç.
1: Git buradan.
0: Hadi uç bakalım.
1: Çal. Hop. Abla.
0: Hep de inanıyorsun.
1: İnanırım tabii.
0: Tamam tamam affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
1: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi? Kaş.
2: Ablamı aradın mı Emel?
4: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
2: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
1: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
0: Biri gidiyor, biri geliyor.
2: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
1: Ne yapacağız peki?
2: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
4: Ben yokum canım, kusura bakma.
2: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
0: Baba, sanırım ben de yokum.
1: Ben de.
2: Demek yalnız kaldım. Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
4: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
0: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz. Soru şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
4: Hadi başlayalım.
0: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım. Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
4: Acaba kim gelmiş olabilir?
6: Halam!
7: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
4: Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
0: Kargaları kovalıyor.
7: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
0: Tamam.
2: Abla, hoş geldin.
7: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
2: Ah, bu da ne?
6: Sürpriz.
7: Seni emekli etmeye karar verdik.
4: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
2: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
4: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oh, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ben o topu bana versene ya.
2: Verir misin?
0: Tamam, susun. Ver bakayım o topu bana.

0: Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
1: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yok,
1: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: Hı? Siz kendi yaptığınıza bakın.
1: Of! Olmuyor işte.
2: Of! Keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: Açın, ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle. Yok yok, bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy, ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Bizde de öğren uşağım.
4: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
4: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Şey, biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır gösteriyorum.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
4: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula ver oğlum uşakları uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
4: Çocuklar, uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
5: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın. Benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
4: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur ben yapacağımı bilirim.

0: 1, 2, 3.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim.
1: 11, 12, 13... sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Abir.
1: Aynen.
0: Bu.
2: Hı?
1: Hı?
2: A-a.
3: Bu.
1: Hı?
4: Hı?
1: A-a.
2: Hı?
1: Bu.
0: Ah.
3: Ah.
0: Ah!

Hop. Na los.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfz edip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Au! Hmm? Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah.

0: Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
1: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
2: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
0: Hayır uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül. Sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
3: Sesimi duyan yok ama belki...
2: Bu ses de nereden geliyor?
1: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
4: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
1: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
2: Ama başka giriş yok ki.
1: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeğim. Toprağa deler geçerim.
3: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
5: Mert abi!
6: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
3: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.

0: İnanmıyorum. Temtem.
1: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
2: Aha, uyku tutmadı.
0: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
3: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
4: Bak bak. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
3: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
5: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
6: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
3: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
7: Kafeste.
4: Hey, bülbül artık özgür. Bülbül artık özgür.
3: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
4: Ha, can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
7: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
6: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
5: Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
3: Bu gerçekten bir bülbül.

0: yapacağız şimdi?
1: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
0: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoru.

0: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
1: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.
0: Oo,

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
4: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
8: Aa, özgürlük!
4: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.

özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik.
1: Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

Radyolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Hmm, anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
3: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
3: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
3: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
3: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek.

0: öyle mi?
1: Hı hı.
0: Evet. Sebzeler yıkandı.
1: Hazırsanız başlıyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
0: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu bir.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3, bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için yarım bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için yarım bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuzu eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Ha, anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.
1: Evet, doğrama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğba'cığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
0: Tamam şef.
1: Ay, sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
0: Harika. harika görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
1: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
3: Anlaştık şef.
1: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
0: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
1: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
0: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
1: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
0: Bir ay mı?
2: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
0: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
1: Sakın! Olmaz canım.
0: Neden?
1: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
0: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
1: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
0: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
2: Allah'a emanet olun.
1: Hoşça kalın yavrularım.

0: eğlenceli oldu.
1: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
0: O zaman yine gelir misin yardıma?
1: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ha benim ismim.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kim...

0: Kimseyi suçlama.
1: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
2: Haberci, iyi misin?
1: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
0: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
0: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
4: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
0: Tilki!
2: Yine ne var ya?
4: Ha? Bu ne?
0: Resim.
4: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
0: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
1: Kedi yuvası mı?
0: Evet, bu kadar basit.
1: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
0: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
4: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
1: Bence de.
0: Ha? Bu kadar basit mi?
1: Elbette.
0: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
4: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
0: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
2: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
0: Ama gizem yok dedin.
4: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
1: Bazı sorumsuz.
4: Fikrimiz değişti kurye.
1: Evet değişti.
4: Bravo.
0: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
4: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
0: Şey, ben söyleyecektim.
4: Hay, geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
1: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
4: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
1: Ne?
4: Haberci! Haberci! Fındık!
0: Geliyor!
4: Taş!
0: Dikkat!
4: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
0: Halbuki çatı ince.
1: Sonuç?
4: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse... ...ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da...
1: Ya da...
4: Her ikisi.
0: Nasıl ya?
4: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
4: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
4: Hı hı.
1: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
4: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
1: Hemen.

0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu.
1: Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
3: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
3: Geç kaldın.

0: 유물전화!
1: 시즌 하나부터 무게 날수 있는 정수쇼에 나한테 헤매는 선행으로

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.

0: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
1: Biraz sabret civanım. Yaman ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
1: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
1: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
1: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukoz tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
0: Aa, çok güzel. Başka?
1: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
0: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakından görelim. Kaşif, boyut küçük. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
2: Bunları zaten söylemiştiniz.
0: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
2: Başka bir işlevi yok mu burnun?
1: Var tabii ki.
2: Nedir?
1: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
2: Yerdeki çiçekler mi?
1: Evet.
2: Tabii ki burnumla.
1: Aferin Yaman. Aynen öyle.
0: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
1: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
0: Aa, evet, gördüm.
1: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
2: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
1: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
2: Profesör.
1: Efendim Yaman.
2: Simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
1: Evet, neden sordun?
2: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
1: Aa, evet, harika fikir.
0: Ne oldu? Bana da açıklayın.
1: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
2: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
0: Aa, çok iyi fikirmiş.
1: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Aa!

0: Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
1: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
2: Olur ama bir şartla. Hı?
1: Şart mı? Neymiş şartın?
2: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: 마귀네.
1: 세스 밀키 세스 세스 데르베 세스 세스 세 어? 저셔버 발쳐베 주마.
2: 잠깐 메토 çalışıyor işte. Bütün haftayı saymana gerek yok.
1: 에벳 hazırız. Hayırlı sabahlar sayın seyirciler. Hurda olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte geliyorum.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Oo, gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.
1: Müjdemi abi.
2: Dikkatli ol.
3: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
4: Aleyküm selam Müjdemi abi.
2: İyi misin Müjdemi abi?
1: Verilmiş sana kan varmış da hamağa denk geldin.
3: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
0: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
2: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
3: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
1: Hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
3: İşte burada.
0: Nasıl?
3: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
3: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama... burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
1: Burada hiç eşyan var mı?
2: Evet. Ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
3: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: da ona göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler, gidonları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen.

0: edeceksin. Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
1: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi, sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

İşte oldu bile. Yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba? Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar. Beni İsmail yönlendiriyordu galiba.
1: Doğru bildin abi. Kusura bakma.

0: Harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: Neyse, size bir şey diyeyim mi?
1: De.
0: Bir şey. Neyse ya, size de şaka yapılmıyor. Bir fıkra anlatayım da neşeniz yerine gelsin mi?
2: Hayır.
0: Tamam, anlatıyorum o zaman. Kedinin biri evcil bir fare almış. Bakmış fare çok pis, yıkamaya karar vermiş. Arkadaşı uyarmış, fareyi yıkarsan ölür demiş. Bizim kedi dinlememiş. Ertesi gün arkadaşı bakmış ki fare ölü. Ben sana demedim yıkarsan ölür demiş. Kedi de demiş ki, yıkarken ölmedi ki, sıkarken öldü. He? He? Anlamadınız mı? Yıkarken değil, sıkarken öldü demiş. İyi o zaman. Ben kaçtım, sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi?
1: Of Ferit, bir şey diyeceksin.
0: Vay, espriyi kapmışsın. Tamam, başka bir şey söyleyeyim mi?
1: Tamam, söyle.
0: Başka bir şey. Tamam, şakayı bırakalım. Çok önemli bir şey.

0: Tamam, şuna cevap verin. En tatlı on nedir? Balon. Hay Allah, bu kedilerin de hiç espri anlayışı yok. Biraz eğlendireyim şunları.
1: Köpek geliyor, kaçın!

0: Sorry.
1: Oh. Lütfen içeri alın beni. Gidecek başka yerim yok. Ne olur.
2: İnanmayın arkadaşlar. Sar asla bir adamının başka yere gitmesine izin vermez.
3: Bu kedi bir ajan olmalı.
4: Aklınca aramıza kendi adamını sokacak.
5: Ama ya doğru söylüyorsa?
3: O iş bende. Yarın sabah aralarına sızar bilgi toplarım.
1: Hmm?

0: Ferit'ten kurtulduk. Sen de kedi olalı bir işe yaradın. Aferin.
1: Evet arkadaşlar. Gerçekten kovmuşlar bu kediyi. Ajan değilmiş.
2: Hadi gel buraya.
3: Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Size bir şey diyeyim mi?
2: Evet.
3: Bir şey.
4: Şok geçiriyor herhalde. Zavallı hayvancık.

0: Bu son şansın. Bir daha şikayet duyarsan çok fena olacak. Yine ne işler karıştırıyor bu?
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?
2: Özür dilerim patron. Bir daha olmayacak. Yeter ki sağ kolum ben olayım.
0: Yakala getir şunu!

0: Bugün düzenimizi bozan bu kediye bir ceza vereceğiz. Var mı bir fikri olan? Aç bırakalım.
1: Köpeklere verelim.
2: Aslında aklıma bir şey geliyor ama saçma deyip kızarsın diye söyleyemiyorum.
0: Söyle.
2: Yok, vallahi olmaz.
0: Şaşkın, delirtme adamı, söyle dedim.
2: Söz ver kızmayacağına.
0: Tamam, söz.
2: Bunu camiye gönderelim. Biraz da oradakilerin düzenini bozsun diyecektim. Ama neyse.
0: İşte bu. Senin kafan ara sıra çalışıyor. Bundan sonra bu camide yaşayacaksın. Cami çevresinde sürekli nöbet tutacağız. Başka yere gitmeye kalkarsan fena olur.
3: Bundan kolay ne var?

0: ne zaman iyileşir?
1: Merak etmeyin hocam. Bir aya kalmaz tekrar yürümeye başlar. Ama daha önemli bir sorunu var.
0: Nedir?
1: Kilo vermesi lazım. Tosun gibi olmuş maşallah.
0: Adı da Tosun zaten. Adına yakışanı yapıyor. Tosun Efendi, hele bir iyileş, spora yazdıralım seni.
2: Aferin Ferit. İki günde ortalığı birbirine kattı. Tosun'u da hastanelik etti.
3: Bize böyle davranmaya hakkı yok.
4: Böyle şaka olmaz kardeşim.
5: Beyefendi, bir fare şakaya tahammül eder. Ama bu normal şaka değil ki.
6: Tosun'un başına gelenler bizim de başımıza gelebilir.
3: Bence hemen camiyi terk etmeli.
6: Arkadaşlar, bence hatasını anladı. Ona son bir şans veremez miyiz? Affedemez miyiz? Biz affetsek ne olur? Asıl kötülüğü Tosun'a yaptı.
4: Azimi haklı. Ancak Tosun affederse ona son bir şans verebiliriz. Nasıldı veteriner?
7: Vallahi iyi bir adama benziyor. Yaramı sardı, bir şeyler içirdi. İyi geldi. Gerçi spor yapmak gibi tatsız konuşmalar geçti ama genelde iyiydi. Şakacı nerede?
3: Kapının önünde bekliyor.
6: Biz aramızda konuştuk. Sen kal dersen kalacak, yoksa gidecek. Ne dersin?
8: Çok özür dilerim Tosun. Lütfen beni affet. Böyle olacağını bilemedim. Ben gidiyorum arkadaşlar.

0: Hepinizden de özür dilerim.
1: Hop hop hop. Böyle kolay kaçıp kurtulmak yok. Burada kalacaksın ama iki şartla. Bir daha kimseye eşek şakası yapmak yok. Kedi şakası yapabilirsin.
0: İkinci şart?
1: Bir ay boyunca beni sırtında taşıyacaksın. Yemeğimi yedireceksin, tüylerimi temizleyeceksin.
0: Come on!
1: Ha, bir de benim yerime spor yaparsan sevinirim.

0: Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor?
1: Çok duygulandım. Annem.
0: Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir.

Hadi bakalım keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi. Ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evvelallah. Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu. Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken. Kara! Kara! Orada mısın? Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı desem hiç değil. Hay Allah iyiliğini versin. Dede çizmeye sakaldan başlanır mı? Anladım. Dedesini çok seven ve ona yardım etmekten mutlu olan bir çocuk. Biliyor musun keçe? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim. Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız...

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücut

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: İyice çalıştın mı kardeşim?
0: Sular seller gibi.
2: Oh maşallah.
0: Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
2: İyi demişler, bak bunu beğendim.
0: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
2: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
0: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız.
3: Hey, beni de bekleyin.
2: Tamam.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun. Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor. Konuştuk ya.
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
2: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Neyin var Salih?
4: Dut lekem var. Hem de bolca.
2: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
4: Ne oldu ki başka?
2: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
4: İyisin değil mi?
2: Lekeli ve biraz da çizeyim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Durumlar nasıl?
6: Hazırız.
7: Herkes burada değil mi?
6: Evet.
7: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an'a ait bazı terimleri görmüştük. Sonra birlikte notlar da çıkartmıştık. Şimdi sıra geldi pekiştirmeye. Oyunumuz şöyle. Hepiniz sırayla bir renk seçip içindeki soruya cevap vereceksiniz. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Anlaştık mı?
6: Evet.
7: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım, başarılar.

0: veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
1: Aferin, 10 puan.
2: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölüme sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
1: Aferin Galip. 10 puan da sana.
3: Cüz nedir?
4: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
3: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
1: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
4: Hizb nedir? Ya biliyordum.
2: Acele etme kardeşim. Düşün.
4: Hatırlayamadım hocam.
1: Hatırlayan var mı?
0: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
3: Hatim nedir?
4: Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
1: 10 puan da Mustafa'ya gider.
2: Neden ağlıyorsun?
1: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
5: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
1: Hangi ağaç?
4: Dut ağacı mı?
5: Evet.
3: Hacım ettiğini bir değil iki değil ama.
2: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam.
3: Kuyruğu hallederiz. Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza, bize resmen takmış.
1: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
3: Ağaç.
1: Hangi ağaç?
6: Dut.
1: Dut mu?
3: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü, benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
2: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
1: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
3: Nasıl yani hocam?
1: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
2: Ne yapacağız hocam?
1: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
0: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
3: Temiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
0: Çöplerinizi alayım. Tamamdır. Elinize sağlık. Tertemiz olmuş.
1: Elinize sağlık çocuklar.
3: Sağ olun hocam.
1: Galipciğim kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş olmalı. Şimdi ne düşünüyorsun?
3: Artık istedikleri gibi gelebilirler hocam. İsteseler de bizi lekeleyemezler.
1: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
4: Çok iyi fikir hocam. Cemile sağ olsun.
2: Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
0: Siz de sağ olun arkadaşlar.
1: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde burada. Allah hepsinden razı olsun.
6: Amin.
2: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
2: Hani benim kuyruğum?
1: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
2: Aa, nasıl da unuttum.
1: Unutturmam.
2: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli.
5: E hadi o zaman acele etmeliyiz. Daha fazla kuyruksuz kalamam.

0: bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?

0: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
1: Doğrudur.
0: Biz de haber yapacağız.
1: Şüphesiz.
0: Sana şu işi bıraktık dostum.
1: Hadi söyle artık.
0: Bilmiyorum.
1: Vay, bilmecenin intikamı ha?
0: Evet, olmayan bilmecenin.
2: Şaka yapalım dedik Mo.
3: Seni hiç unutur muyuz Mo?
2: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
1: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum Allah'ım, çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kan Gibey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç hav. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır.
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
2: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
0: Çetrefilli?
2: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay Hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Al bakalım, bu da sonuncusu.
1: Sonunda bitti.
0: Hayırdır baba? O mektup da nereden çıktı?
2: Bilmiyorum kızım. Namazımı kılarken biri kapının altından attı.
0: Allah Allah. Ne yazıyor?
2: Bir takım sorular sormuş.
1: Ne sormuş Agah dede?
2: Dikkat balonuna binmek için ne kadar para biriktirmeliyim?
1: Dikkat balonuna binmek için para biriktirmene gerek yok. Başka ne sormuş?
2: İki kişi binersek indirim olur mu?
1: Olmaz, çünkü bedavadan daha aşağı indiremeyiz. Başka ne sormuş?
2: Ha, balona tekerlekli sandalyeyle binilebilir mi?
1: Binilebilir mi Semma abla?
0: Elbette Elifciğim. Engelli rampamız mevcut.
1: Yaşasın. O halde bu mektubun sahibi gelip dikkat balonuna binebilir.
2: İyi ama mektubun sahibine cevapları nasıl ileteceğiz? Ne kimin verdiğini biliyoruz, ne de adres var üzerinde.
1: Buldum.
0: Öyle mi? Nasıl?
1: Bir keresinde bir çizgi filmde izlemiştim.

0: yaklaşıyor. Hazır. Çek baba.
1: Dur bakalım arkadaşım.
0: Alın bakalım. Mis gibi ev yapımı erik suyu.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Ah, demek uzakta bir köyde çobansın ha Fikret.
2: Evet. Buraya koyunlarımızı satmak için geldik. Sonra dikkat balonunuzu gördüm ve binmeyi çok istedim.
1: Ama senin tekerlekli sandalyen yok ki. Neden öyle sordun?
2: Arkadaşım var Suna. O gökyüzünü çok seviyor. Kuşlar gibi uçabilsem keşke diyor. Ben de düşündüm ki...
3: Anlaşıldı Fikret. Dikkat balonunun kapıları herkese açıktır evladım. Arkadaşın Suna ile birlikte ne zaman isterseniz gelip binebilirsiniz.
2: Gelip mi?
0: Ne oldu Fikret?
2: Suna'yı buraya getirmem imkansız. Ben balon uçtuğu için oraya gidebiliriz sanmıştım.
3: Fikret, seninle beraber gidip Suna'yı alıp buraya getirsek, balona bindirsek, sonra sizi geri götürüp köyünüze bıraksak. Suna'nın ailesi buna izin verir mi?
2: Verir Agah dedi. Yanında ben olursam her yere gitmesine izin verirler. Bana çok güveniyorlar.
3: Tamam o halde. Sema, şoför Kamil abini arar mısın lütfen? Arabasını alsın gelsin. Suna'yı almaya gidiyoruz.
1: Yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay araba gelecek. Hop hop hop Suna'yı alacak. Şop şop şop buraya getirecek.

0: Evet. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı.
1: Yaşasın!
2: Evet. Dışarıdaki harika manzarayı izlerken bir yandan da Agah dedenizin anlattığı hikayeyi dinleyin arkadaşlar.
3: Ödül kazanmak istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.
0: Evet. O halde başlayalım hikayemize. Bu hikayemiz bir dostluk hikayesi. Bir zamanlar şehirlerin birinde yoksul mu yoksul bir adam yaşarmış. Bu adam kimsesizmiş. Evi barkı yokmuş. Günlük işler yapar, karnını doyurur, parklarda, bahçelerde uyurmuş.
2: Kimseciği olmayan bu adam bir gün bir okulun önünden geçerken maç yapan çocukları görmüş. İlgiyle onları izlemeye başlamış.
0: Derken oyun oynayan arkadaşlarını oturduğu yerden mutsuzca izleyen bir çocuk olduğunu fark etmiş. Merak edip hemen, "Merhaba ufaklık, sen neden arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun?" diye sormuş.
4: Benim futbol ayakkabılarım yok. O yüzden beni oynatmıyorlar.
0: Demiş. Adam bu cevaba çok üzülmüş. Çocuğun gerçeğini öğrenmek için sormuş. Peki neden evde unuttun ayakkabılarını?
4: Unutmadım. Yok ki benim ayakkabım.
0: Demiş üzülerek. Adam durumu anlamış. Bu çocuğa yardımcı olmak istemiş. Gitmiş bir ayakkabı mağazasına ve...
5: Selamun aleyküm. Lütfen bana iş verin. Temizlik yaparım, ayakkabı satarım. Ne iş olursa yaparım. Yeter ki bir futbol ayakkabısı kazanacak iş verin bana.
0: Demiş. Ayakkabıcı iyi bir insanmış. Adamın bir derdi olduğunu anlamış. Onunla oturmuş, sohbet etmiş. Her şeyi öğrenmiş. Adama kırmızı bir futbol ayakkabısı

0: vermiş. Götür bunu o çocuğa ver. Ama çok oyalanmadan gel demiş. Adam anlamamış. Neden geri gelmem gerekiyor diye sormuş. Ayakkabıcı da ona. Unuttun mu? Burada işe girdin. Bundan böyle her sabah gelir, dükkan açar, sonra da bana yardım edersin demiş. Küçük bir çocuğa iyilik yapmak için yola çıkan adam iyilik bulmuş. İş sahibi olmuş. Çalışmış, kazanmış, yeni arkadaşlar edinmiş, mutlu bir ömür sürmüş.
1: Ne kadar güzel.
2: Güzel mi? Sevdin mi?
1: Evet, çok.
0: Peki, o halde geçelim yarışmaya. Bu adam iş bulmadan önce karnını doyurmak için ne yapıyordu?
1: Günlük işler.
0: Aferin Fikret, hiç düşünmedim bile.
1: Ben biraz dikkatliyimdir Agah dedi.
0: Aferin sana. O halde ikinci soru geliyor. Bu adam ayakkabısı olmayan çocuğu nerede görmüştü?
1: Neredeydi ya? Ders dinlenilen yerin adı neydi? Okulun bahçesinde. Evet, sunabildi.
0: Evet, bir oldu sonuç. O halde yeni sorunuz geliyor. Çocuk ayakkabılarını neden evde unutmuştu?
1: Evde unutmamıştı ki Agah dedi. Ayakkabısı yoktu çocuğun.
2: Tebrikler Suna. 2-1 öne geçtin.
0: O halde son soru geliyor. Ayakkabıcı adama ne renk bir ayakkabı vermişti?
1: Sarı mıydı? Değildi. Mavi değildi. Turuncu da değildi. Kiraz ne renk oluyordu?
3: Kırmızı.
0: Evet, doğru. Tebrikler Suna. Yarışmamızı sen kazandın.
4: Ama üzülme Fikret. Sen de güzel manzaranın tadını çıkarttın. Ve bizden bir rozet kazanarak dikkat balonunun üyesi oldun.
1: Yaşasın. Çok teşekkürler.
2: Dur bakalım Fikret. Agah dedenin anlattığı hikayede iyiliğe vesile olan adamın ödüllendirildiği gibi sen de bir ödülü hak ettin.
1: Neden?
0: İyiliğe vesile olmak da en az iyilik yapmak kadar kıymetlidir de ondan.
2: Senin sayende Suna'yla tanıştık. Onu dikkat balonunda ağırladık. Bütün bunlar bizi çok mutlu etti.
0: Peygamberimiz hayır yapılmasına vesile olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. İnşallah sen de bu güzel gönlün kadar güzel bir ömür yaşarsın. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar çocuklar. Kamil abiniz sizi evinize kadar götürecek.
1: Allah sizden razı olsun Agah dede. Çok teşekkür ederiz her şey için.
0: Biz teşekkür ederiz canlarım. Bizi unutmayın olur mu?
1: Unutur muyuz hiç?
2: Al bakalım Fikret. Burada benim telefon numaram yazılı. Ne zaman istersen, ne için istersen arayabilirsin.
1: Çok teşekkürler.
0: Ne güzel bir gündü. Çok şükür. Kazasız belasız atlattık. Ama tadı damağımda kaldı.
4: Benim de. Çok sevdim Fikret ve Suna'yı.
2: Alın benden de o kadar.
0: Sema, kızım. Biz bugün bir şeyi eksik mi yaptık?
2: Ne gibi baba?
0: Bilmem. Sanki bir şey eksikti bugün.
2: Yok. Çocukları aldık. Balona bindik. Hikaye anlattık. Soru sorduk. Maketleri verdik. Rozetleri verdik.
0: Evet. Böyle söyleyince her şey taslamam. Ama bir şey eksikti sanki. Allah iyiliğini versin Allı Turna. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Ben de bir şey eksik, bir şey eksik diyorum.
4: Hehehehe.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Miş mış mış miş.
4: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
5: Buradaymış.
3: Ne güzelmiş.
4: Bugün Eren nerelerdeymiş?
6: Astronot olmuş, uzaydaymış.
4: Ceren neden çok sevinmiş?
7: Annesiyle börek yapmış.
4: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

Aman Hagu! De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette...

0: Kavgudan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu'yla Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde ailede iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: yatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Hey be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.

0: Yali giderim yali.
1: Selamünaleyküm Temel amca.
0: Ha? Aleyküm selam Asya. Ne var ne yok?
1: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
0: Neden?
1: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
0: Nereye kadar ezberlemiş?
1: Ettehiyyat lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
0: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
1: Nasıl yani?
0: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
1: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
0: Koş bakalım.
2: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
1: Selam verirken ne deriz?
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
2: Doğru.
1: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
2: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
1: İşte bu da duanın sonu.
2: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
1: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
2: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırtanın nesi? Saçma. Aman anneciğim. Bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Sakin ol kuçu. Havlamaya gerek yok.
6: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
6: Olmaz tabii.
1: Sağa sola çevirsek?
6: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
6: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
5: Çok havalı.
2: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
1: Nasıl oluyormuş o?
6: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
0: Ellerimizi suyla ıslatırız.
5: Sabunu iyice köpürtürüz.
2: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
3: tırnaklarımızı bu şekilde yıkarız.
5: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
6: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
3: En sonunda elimizi kovularız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
1: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım Menemenki.
3: Menemenki mi? O da ne?
1: Zeki'nin icadı olan Menemen'in adı. Tabii. Menemen'in başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
6: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcım.
1: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
6: Ne?
1: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
5: Nasıl?
1: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
5: Yok artık. Toprak mı?
1: Şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
6: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcım.
1: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
5: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
1: Aman ne komik.
8: Of anam.
6: Ne oldu dayıcım?
8: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
1: Enfes. Çok lezzetli.
8: Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok fenayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Zeki.
1: İlaçlardan abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: Yumurcanı!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.

Ay, tabii gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de arabaya renkli.

0: Hey.
1: Şuna bak Sefa, şuna bak.
2: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
1: Amanın! Sefa, iyi misin?
2: İyiyim Garip abi. Gol attım ya. Sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
1: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
2: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, Havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm Havva anne.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.

0: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
1: Olur evlat, nasıl istersen.
0: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
1: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
0: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece, bugünlük.
1: Tamam, tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
2: Sen niye gitmedin garip oğul?
0: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
2: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
3: Yok ninem, sen merak etme.
4: Garip abi niye gelmedi ki?
1: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
4: Ama bizim de işimiz var.
5: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
4: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
6: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
4: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
5: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
1: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
4: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
5: Olur mu kızım öyle şey?
7: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
8: Nasıl yani?
7: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
9: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
8: Ya.
7: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
5: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
1: Çok özür dilerim. Şey, hanım, garip gitmezdi mi?
5: Hoppala.
1: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
5: Canım o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz. Bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah?
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. Ev birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir. Bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah! Bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
2: Güzel oğlum benim. Nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
2: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Heh, Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Hı? Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneannem mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
3: Dayıcım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken...
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyor bu.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Neden
1: kokmuyorsun?
2: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
3: Alın bakalım. Hı? Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
2: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
3: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
0: Öyle bir yavaşma mı bu?
3: Yok aslında.
1: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
3: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
2: İnsanlığın en büyük problemi mi?
3: Evet.
2: Neymiş o?
3: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
1: Zeki Getti mi?
3: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
2: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
3: Dahiyane değil mi?
0: Ben deseydim olmaz derdin ama.
3: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
1: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
2: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
0: Ben bile daha hızlı yedim.
3: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
1: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
3: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
0: Güzelmiş.
3: Maşallah. Harika bir ventilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
2: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında.
0: Annem geldi.
1: Yaşasın, kurtuldum.
2: Ben anneme yardım edeyim.
1: Ben de.
0: Ben de.
3: Bunlar işte. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Mis mis. Böyle güzel çorba içmemişsindir. Murat? Murat? Zemzem? Murat nerede?
1: Baba!
0: Murat? Ha?
1: Mükemmel!
0: Oğlum ne yapıyorsun? Bu kızağı nereden buldun?
1: Baba çok eğlenceli. Etrafı dolaşırken buldum.
0: Bulmuşken hemen üzerine bindin ve denedin yani.
1: Gerçekten müthiş bir şey. Düşünsene baba, kar yok ama yine de kayıyor.
0: E tabii, dün geceki yağmurda çimenler ıslandı. Islak çimende kaymak keyiflidir.
1: Bu heyecanı beraber yaşamaya ne dersin Abdullah Usta?
0: Yani aslında olabilir. Bilmem ki.
1: Hadi baba, hadi ne olur.
0: Böyle ıslak çimen üzerinde de çok kaymışlığım var. Hatta amcanla aynı kızakta kayardık.
1: O zaman ne bekliyoruz? Bu kızak iki kişilik. Baksana kocaman.
0: Tamam, hadi bakalım. Nereden başlayacağız? Oo, bayağı varmış.
1: Emeksiz yemek olmaz.
0: tamam dedik bir kere. Kızağı beraber taşıyalım. Göründüğünden ağırmış. Yukarıda mı buldun bunu?
1: Evet, cam ağacının yanında.
0: Bir daha o kadar uzağa haber vermeden gitme, olur mu?
1: Affedersin baba, haklısın.
0: Yani dikkatli olmakta fayda var. Başına bir şey gelmesin.
1: Baba, kask. Alıp geleyim.
0: Evet, şimdi her şey tamam sanırım.
1: Bütün önlemler tamam. Hazır mısın baba?
0: Hazırım.
1: Baba, sanki biraz korktun mu?
0: Yanında oğlu varken insan korkar mı?
1: Peki o zaman, üç deyince. Bir, iki,

0: Evet. Nasıl ama? Eğlenceli değil mi baba?
1: Çok eğlendim. Bir ara uçuyoruz sandım. Aşağı inerken iyiydi. Esas mesele bu yokuşu tırmanmak. Senin için hava hoş tabii. Murat? Murat! Hadi çıkalım artık.
0: Daha önce hiç mağara görmemiştim. Baba, içine bakalım.

0: baba.
1: Sonra baksak nasıl olur? Fülfül yukarıda kaldı. Hem çorba da hazırdı.
0: Önüne kadar geldik. Bence bu işaret olmalı.
1: İşaret mi? İyi, hadi hemen girip çıkalım.
0: Zemzem nerede? Zemzem, hadi gel.

0: Çok soğuk.
1: Dikkatli ol.
0: Mağara ne kadar büyük. İleriye doğru yollar var. Nereye çıkıyor acaba?
1: Birbiriyle bağlantılı olabilir.
0: Mağaralar böyle oluyor demek ki. Şimdi gidip çorbamızı içebiliriz.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, baba, neredesin?
1: Buradayım oğlum, korkma. Fener var mı yanında?
0: Ha? Olamaz baba, yok. Fener yok. Ne yapacağız şimdi? Zemzem, Zemzem bizi bekliyor.
1: Allah'tan benimki cebimdeymiş.
0: Mağaranın içinde kaldık. Burada kimse bulamaz bizi.
1: Sakin ol. Gel şurada oturup ne yapacağımızı düşünelim.
0: Baba ne oturması? Şu kayayı itelim. Bir şey yapalım. Yoksa burada kalacağız.
1: Kayayı itsek bile bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çok büyük.
0: Benim yüzümden oldu. Ben ısrar etmeseydim şimdi dışarıdaydık.
1: Gel bakayım yanıma. Kendini suçlama. Oldu işte.
0: Keşke Fülfül gelip bizi kurtarsa.
1: Keşke. Bak sana ne anlatacağım.
0: Dinliyorum baba.
1: Hicretle Müslümanlar Medine'ye göç etmişti. Ama peygamberimiz Medine'ye gidememişti.
0: Ya ben o da herkesle beraber gitti sanıyordum.
1: Peygamber Efendimiz'e kötülük yapmak isteyen Mekkeliler onun Medine'ye gitmesini engellemişlerdi.
0: Peki Medine'ye nasıl gitmiş?
1: Hazreti Ebubekir'le Sevr Dağı'nda bir mağaraya saklanmış.
0: Bu anlattıklarını hatırlar gibiyim. Yazın Kur'an kursunda hocamız anlatmıştı.
1: Tam hatırlamadığına göre iyi dinlememişsin demek.
0: Oh, neyse güvercinmiş. Sonra ne olmuş baba?
1: Mağarada 3 gün kalmışlar.
0: 3 gün mü? O kadar zaman nasıl kalmışlar? Acıkmamışlar mı? Ben şimdiden acıktım. Güzelim çorbayı da içemedik.
1: Onlara yardım eden bir çoban varmış. Çoban koyunlarından süt sağmış, içirmiş.
0: Anladım. Peki peşindekiler? Peygamber Efendimiz'i bulamadılar değil mi?
1: Bulamamışlar. Yalnız mağaranın ağzına kadar gelmişler.
0: Eyvah!
1: Hatta Hazreti Ebubekir o an çok tedirgin olmuş.
0: Ha?
1: Peygamberimiz ona üzülmemesi gerektiğini, Allah'ın yardım edeceğini söylemiş. Ve öyle de olmuş.
0: Biz de Kabe'ye gidiyoruz. Allah bize de yardım eder değil mi baba?
1: Tabii ki. Sen endişelenme hiç.
0: Ha? Zemzem! Sen buraya nasıl geldin?
1: Bize bir şey anlatmaya çalışıyor.
0: Peşinden gidelim.

0: Demek buradan girmiş.
1: Evet. Aferin sana Zemzem.
0: Kimse yok mu? İmdat! Oo! Buradan çıkmak hiç de kolay görünmüyor.
2: Kimse var mı?
3: Sesimizi duyuyor musunuz?
0: Çok şükür birileri geldi. Bizi buldular.
3: Buradayız. Mağaranın içinde.
2: Buradalar. Gelin, gelin. Endişelenmeyin. Kurtaracağız sizi.
0: Tamam. Oh, çok şükür.
2: Halat merdiven yanınızda mı?
3: Yanımızda, yanımızda. Alıp geleyim.
1: Sakın korkma.
3: Sıkı tutun delikanlı.
0: Çok şükür Allah'ım. Gökyüzü, güneş. Bir an günlerce orada kalacağımızı sandım.

0: Üşüğün var mı? İyi misin?
1: Sağ ol, iyiyim.
0: Hı? Amcam ve babam çıkarırlar şimdi, merak etme. Siz oraya nasıl girdiniz?
1: Ön tarafta girişi vardı. Mağaranın ağzını kayalar kapatınca içeride kaldık.
0: Ah ya, içerisi karanlık mı? Korktun mu?
1: Karanlıktı ama korkmadım.
2: Sizi Allah gönderdi.
3: Geçmiş olsun.
4: Geçmiş olsun.
2: Sağ olun, sağ olun.
3: Elinize sağlık. Çorba çok lezzetli.
4: Tek kelimeyle mükemmel olmuş.
2: Afiyet olsun. Demek dağcısınız.
4: Evet, etrafı keşfetmek için uzun mesafeli bir yürüyüşe çıktık. Furkan da kızağını aramak için bize katıldı.
1: Hı?
3: Aslında sizi de onun sayesinde bulduk. Kızağı bulduğumuz yerde Zemzem'i gördük. O da bize yerinizi gösterdi.
1: Aa, o kızak senin miydi?
0: Kışın bu yamaçta kaymaya geliriz. Ben götürmek zor olur diye buraya bırakmıştım.
2: Peki kızağı yazın hiç kullandın mı?
0: Yok. Yazın kayılır mı hiç?
1: Yazın daha güzel kayılır. Çimenler nemli. Çorbanı bitirdiysen gel deneyelim.
0: Bak, hiç aklıma gelmemişti. Elinize sağlık, bitirdim. Aslında fena fikir değil. Baba, bizi videoya çeker misin? Arkadaşlarıma göstereceğim.
1: Tam buraya geleceğiz.
4: Olur tabii, dikkatli olun.
0: Ben öne oturabilir miyim?
1: Sen bilirsin ama karda kaymaya benzemez.
0: Ne olabilir ki? En fazla hızımızı alamayıp mağaralara kadar gideriz. Bak şimdi tam burada.

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: Geliyor. Dikkat.
1: Yakaladım. Gol.
0: Gol değil canımın içi. Topu yakaladın ya.
1: Benim golüm abi.
0: Peki öyle olsun. Bu defa topu havalandıracağım. Dikkat et.
1: Top hep bahçede abi. Hep havalandı. Gerek yok.
0: Öyle değil kardeşim. Bak şöyle. Cemre, özür dilerim kardeşim. Çok acıdı mı?
1: Az acıdı. Hadi devam, devam.
0: Tamam, sıra sende.
1: Gol!
0: Fıskaladın.
1: Hayır, fıskalamadım. Seni şaşırttım.
0: Evet. Vay! Bu işte gerçekten iyisin.
1: Gerçekten iyiyim abi. Dikkatli ol. Gol! Gol! Dede, golümü gördün mü?
2: Gördüm ya cimcime. Görmemek mümkün mü? Muhteşem bir goldü. Ne o evlat? Bozuldun bu golü yediğine.
0: Yok dede, bozulmadım. Çok güzel goldü kardeşim. Tebrik ederim. Sen kazandın.
1: Salıncakta 1, 5, 15, 8 bin kere sallayacaksın değil mi abi?
0: Sen ödevlerini yaptıktan
1: ödev,
0: sonra.
1: Ödev. Hemen ödevlerimi yapmam lazım. Hemen.
2: Tuval pek iyi görünmüyor.
0: Evet dede. Ben de ona bakıyordum.
2: Ay Allah. Duvar bu hasarı Cemre'nin golüyle almış olamaz.
0: Bence de dede. Ben yıllardır bu duvara şut çekiyorum.
2: Belki sorunun cevabı duvarın diğer tarafındadır. Duvara neyin hasar verdiği belli oldu.
0: İncir ağacı bu dede.
2: Aynen öyle evlat.
0: Allah Allah. Kim bizim bahçe duvarına incir diker ki?
2: Kuşlar.
0: Kuşlar mı?
2: Evet, kuşlar. İncir pek çok canlının en sevdiği meyvedir. Kuşlar da incirleri yiyerek doğumların böyle her yere yayılmasını sağlarlar. Tabii incirin özelliği de çok güçlü bir ağaç olması. Hemen her yerde tutunabilmesi.
0: Bu nasıl oluyor dede?
2: İncirin kökleri çok sağlamdır ve suyu bulmak için her engeli aşar. Evlerin temeline kadar inip hasar verdiği bile görülmüştür. Hatta bunun için ocağına incir ağacı dikmek diye bir deyimimiz var biliyorsun.
0: Evet. Demek bu yüzdenmiş. Vay, çok ilginç. Ne yapacağız peki dede?
2: Duvarı tamir edeceğiz evlat. Ama önce şu

0: ziracını nakledeceğiz. Bunun için de duvarın bir kısmını yakıp tekrar örmemiz gerekiyor.
1: Çok işi varmış duvarın.
0: Evet ama kış gelmeden yapmak lazım. İyi oldu aslında fark etmemiz. Havalar soğuyunca rahat çalışamayız.
1: Cemre iyi ki o golü atmış dede.
0: Bakalım kökler nerelere kadar uzanıyor.
2: Abi! Abi!
1: Efendim Cemre?
2: Ödevim bitti abi. Artık beni sallayabilirsin.
1: Duvarı tamir ediyoruz Cemre. İşimiz bitsin seni sallayacağım.
3: Aa, duvar bozulmuş mu?
0: Yok cimcime, duvar hasar görmüş. Kendiliğinden yıkılabilirdi. Biz de hasarlı bölümü yıktık. Şimdi tekrar örüyoruz.
2: Ben de duvar örmek istiyorum.
1: Sen de bebek evine duvar örebilirsin Cemre.
2: Nasıl?
1: Seninle birlikte ev yaptığımız oyuncak bloklar var ya, onlardan duvar da yapabilirsin.
2: Ya, yapabilir miyim gerçekten?
1: Evet, elbette.
2: Hemen bloklarımı alıp geliyorum hemen.
1: Çok yorulduk ama güzel oldu dede.
0: Evet, epey yorulduk. Ama bu işte aradan çıkmış oldu.
2: Hayır yavrucuğum, önce duvarı bitireyim seni sonra sallayacağım.
1: Cemre, işimiz bitti artık seni sallayabilirim.
2: Şimdi olmaz abi, işin bitince sallarsın.
1: Ufacık bir duvarı yapmak 2 saat sürdü. İnsanlar eskiden şehirlerin etrafını duvarlarla çeviriyormuş. Aklım almıyor dede. Koca bir şehrin etrafına duvar örmek yıllar sürer.
0: Evet elbette. Mesela İstanbul surlarının yapımı yaklaşık 10 yıl sürmüş. Yıllarca da inşası, tamiri, genişletilmesi devam etmiş. Ama şehri çok uzun zaman korumayı başarmış. İstanbul şehrinin surlarını yüzlerce yıl hiçbir Fatih aşamamış. Ta ki...
1: Fatih Sultan Mehmet'e kadar.
0: Ya.

0: Oo, ne kadar uzun. Gözümün alabildiğine ilerliyor dede.
1: Evet, elbette. Biz şu anda Topkapı yakınlarındayız. Sağ taraftan denize kadar Mevlana Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Yedi Kule Kapısı ve sahilde de tek parça kalmış halde Mermer Kule Kapısı var. Mermer Kule'nin diğer adı Marmara Kule. Surlar Marmara Denizi'ne kadar ilerliyor çünkü.
0: Ya, orada da devam ediyor mu peki?
1: Evet evladım, İstanbul'u çevreleyen surlar, kara surları, deniz surları ve Halis surları olmak üzere üç koldan devam eder.
0: O zaman bu taraftan da Halis surlarına bağlanıyor.
1: Aferin evlat. Topkapı, Sulu Kule Kapı, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Ayvansaray Kapısı'yla surlar Haliç'e bağlanıyor.
0: Bakabilir miyim?
1: Elbette. Bak, surların en dışında hendekler bulunurdu. Yani sur boyunca uzanan çukurlar.
0: Çok mantıklı.
1: Burası alçak sur. Şu gördüğün dış surlar. Arkada yüksek olan da iç surlar.
0: Bu şehri fethetmenin ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi anladım dede. Sultan Fatih gerçekten de büyük bir iş başarmış.
1: Hem de nasıl? Sadece surlar da değil. Biliyorsun Sultan Fatih Haliç'e inmek için...
0: Gemileri karadan kızaklarla çektirmişti. Öğretmenimiz tahtada çizerek anlatmıştı. O zamana kadar fethedilen İstanbul'un neresi olduğunu bile bilmiyorduk.
1: Ah evlat, bunu benim yaşımda bile bilmeyenler var.
0: Sahiden mi?
1: Maalesef.
0: Dede, bu kule gibi yerlere ne deniyordu?
1: Ha, onlar surların burçları. İstanbul surlarında

0: 50 kapı ve 300 burç var evlat.
1: Ya.
0: İstanbul surlarının yapımına milattan önce 5. yüzyılda şehri kuran Konstantin zamanında başlanıyor.
1: Milattan önce diyorsun dede. Yani 2500 yıl olmuş.
0: Evet evlat. Bu surlar fetihten sonra da tamir görmüş ve büyük kısmı günümüze kadar gelmiş. Bil bakalım bu hangi kapı?
1: Top kapı mı? Ama o daha büyüktür herhalde. Sultan Fatih'in İstanbul'a girdiği kapı.
0: Evet, fetih kapı.
1: 29 Mayıs 1453 günü. Sultan Fatih atıyla bu kapıdan şehre giriyor.
0: Fatih Sultan Mehmet yanında hocası Akşemseddin ve askerleriyle bu kapıdan şehre giriyor. Aksaray'da ordularıyla birleşiyor ve hep birlikte nereye yürüyorlar?
1: Ayasofya'ya.
0: Hay yaşa.
1: Yeniçeriler.
0: Sela okunuyor. Bugün günlerden cuma. Ne de güzel denk geldi.
1: Evet. Cuma namazını Ayasofya'da kılalım dede.
0: Aklımı okudun evlat.
1: Bugün muhteşem bir gün. Fetih kapıdan şehre girdik. Ayasofya'ya ilerliyoruz.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Ha? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata, hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Ayşe, abur cubur mu yiyorsun yoksa? Hem de kahvaltıdan önce.
1: Hı? Abur cubur mu? Hani nerede?
0: Çalışma masasının üstünde.
1: Ha? Sen bunları mı abur cubur diyorsun? Bunlar gofretle kek ama.
0: Ben de onların ne olduğunu biliyorum. Ama eğer o şeyleri kahvaltıdan önce yersen abur cubur yemiş olursun.
1: Abur cubur ne demek ki?
0: Yararı gözetilmeksizin rastgele yenilen şeyler demek. Önce kahvaltını yapmalısın. Yoksa obur tavşan gibi karnın ağrıyabilir.
1: Obur tavşanın karnı niçin ağrıyormuş ki?
0: Gereğinden fazla abur cubur tükettiği için ağrıyormuş. Annesinin yaptığı yemeklerdense çok az yiyormuş. Üstelik çok kilo aldığı için de nefes alıp vermekte güçlük çekiyormuş. Ya?
1: Bak, ben hiç zorlanmadan nefes alıp verebiliyorum.
2: Çünkü sen annenin yemeklerinden yiyorsun ve hareket etmeyi de seviyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, ben spor yapıyorum. Annemin yemeklerinden yiyorum. Ama gofret, kek ve çikolata gibi şeyleri yemeyi de çok seviyorum.
0: Ben de seviyorum. Bunlardan çok fazla yemedikten sonra bir zarar görmezsin ki.
1: Peki sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ona hiçbir şey dememiş mi?
0: Demez olur mu hiç? Annesi obur tavşana karın ağrısından kurtulmak ve çok kilolu yani obez bir çocuk olmak istemiyorsan biraz hareket etmelisin. Ayrıca ev yemeklerinden de yemelisin demiş.
1: Obur tavşan ne yapmış peki?
0: İlk başlarda zorlanmış ama zamanla abur cuburu çok fazla tüketmekten vazgeçmiş. Ev yemeklerine alışmasıysa biraz uzun sürmüş.
1: Niye ki?
0: Çünkü obur tavşan yemek seçiyormuş.
1: Nasıl yani?
0: Annesi sebze yemeği veya salata yaptığında hemen sofradan kaçıyormuş.
1: Peki o neyi seviyormuş?
0: Sadece havuç yemeği seviyormuş. Ama bu şekilde dengeli beslenemiyormuş. Vücudu gerekli besin ve vitaminleri alamadığı için de çabucak hasta oluyormuş.
1: Ben de evde yapılan poğaça ve börekleri sevmiyordum. Ama artık severek yiyorum.
0: Neden artık severek yiyorsun?
1: Çünkü annem poğaça ve börekleri sevdiğim şeylerin şekline benzetiyor. Ve bana küpeli ağaç poğaçası yapıyor.
0: Peki sen hangi ağaca küpeli ağaç diyorsun?
1: Elbette bahçedeki kiraz ağacına. Bu ağacı ve meyvelerini çok seviyorum. Ama onları yemeden önce ne yapıyorum biliyor musun?
2: Dur bir tahminde bulunayım. Güzelce yıkıyorsun.
1: Evet.
2: Aferin sana.
1: Sonra ne olmuş? Obur tavşanın annesi ne yapmış?

0: Tıpkı senin annen gibi yapmış. Yani o da sebzeleri havuç şeklinde kesip öyle pişirmiş. Obur tavşan havuç şeklindeki bu yemekleri görünce afiyetle yemiş. Fakat bu kez de karnını tıka basa doyurduğu için hasta olmuş.
1: Sağlığımız için çok abur cubur tüketmek zararlıdır demiştin.
2: Çok yemek yediğimiz zaman da hasta oluruz. Benim kafam iyice karıştı.
0: Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Sevgili peygamberimiz, midemizin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve diğer üçte birini de boş bırakmaya, yani nefes alıp vermeye ayırmamızı tavsiye etmiştir.

0: bölümü yemek için, şu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. Burayı ise rahat nefes alıp vermek için boş bırakıyoruz.
1: Evet, ne dediğimi çok güzel anlamışsın.

0: Bu bölümü yemek için, bu bölümü de içecekler için kullanıyoruz. İşte şu bölümü de doldurduğumuz zaman rahat nefes alıp vermekte zorlanıyoruz.
1: Ne güzel de anlattın.
0: Hala anlamadığım bir şey var ama.
1: Neymiş o?
0: Midemizin içini göremediğimiz için sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine nasıl uyacağız?
1: Doyduktan sonra yemeye içmeye devam etmezsek sevgili peygamberimizin bu tavsiyesine de uymuş oluruz. Acıktığımız zamansa tekrar yemek yiyebiliriz.
0: Şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Obur tavşan doyduğu halde çok yemek yediği için midesinde boş yer bırakmıyor. Ve bu yüzden nefes alıp vermekte güçlük çekiyor. Peki ya daha sonra neler oluyor?
1: Obur tavşan doyduktan sonra bir şeyler yiyip içmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
0: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
1: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
0: Anne, annem geldi.
1: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
0: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
0: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
0: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
1: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

Temel'den öğreniyorum. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gençler, hı? Bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

Mm-hmm.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
2: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde 3 kişiyiz.
0: Ah, kitaptaki 3 gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
3: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
3: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
3: Peki. Kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: 막 심장하고 얘기를 듬.
1: 니 꺼째 주여 두심에. 어? 어디 전할? 아리스 버버 발카치온.
0: 밤대 balık tutmuyorum herhalde. Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Hah, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İyi ki bucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil, oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.
1: Yoruldum.
0: Sakın durma Caner. Neredeyse zirvedeyiz.
1: İzin ver biraz nefesleneyim. Sanki her gün dağa tırmanıyorum.
2: Hayatta dağa tırmanmak gibi değil mi?
1: Ne diyor?
0: Hayat dağa tırmanmak gibi diyor.
2: Tepeye ulaşıncaya kadar tepenin ardındakini göremezsin. Hayatında yarın neler getireceğini bilemezsin. Sen o an yaptığın işi en iyi şekilde yapmaya bakacaksın.
1: Yine anlamadım.
0: İleriyi düşünmeden kendini o an yaptığın işe vermelisin diyor. Saçların dağıldı, kulağını kapatıyor herhalde.
2: İşte bu azimdir. İnsanın işinde, eğitiminde ve her türlü çalışmasında başarılı olması için azimli olması gerekir.
1: Bak bunu anladım. Başarı için azimli olmak gerekirmiş.
0: Çok şükür.
2: Tek başına azim de yetmez. İnsana bir erdem daha gerekir. Onu da inşallah yolun sonunda bulacağız.
0: Gizem yavaş yavaş çözülüyor.
2: Dikkatli olun. Aferin. Başarı çalışmayla, azimle ve Allah'ın yardımıyla mümkün olur. İlk zorlukta pes edersen olmaz. Merak etmeyin, Allah emek vereni görür. Yapmamız gereken bu güçlüklere göğüs germektir.
1: Bittim.
0: Al benden de o kadar. Arif baba, varsa ipucunu alalım. Benim kolumu kaldıracak halim kalmadı.
2: Evladım, işte son ipucu bu.
1: Sen bir şey anladın mı Ali? Bayrak direği gibi durmuyor mu?
0: Aradığımız son işareti gösteriyor.
2: Çok şükür, ben görevimi tamamladım.
0: Artık sıra bizde. Ra, bas, sır, bır, sarı,
1: sabır.
2: Maşallah size. Sabır, olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden beklemeye denir. Sabırlı insan zor durumlar karşısında dayanmayı bilir, zorlukları kabul eder ve göğüs gerer.
1: Başarının sırrı da buradadır.
2: Sadece başarı değil, huzurun da kaynağı sabırdır. Caner, yeter artık. Kalanı da evde okursun.
0: Ha?
1: Ne oldu? Gidiyor muyuz?
0: Biz de seni kitap okuyor sanıyoruz.
1: Okuyordum. Sonra doğru içim geçmiş olacak. 5. bölüme kadar geldim.
2: Buna da şükür.
1: Sabrın sonu selamettir Arif Baba. Zor olan kısmı geçtim.
2: İlahi çocuğum.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem, olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, can sıcak. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: görmüyor musun? Spor yapıyorum.
1: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
0: Bu kez durum başka.
1: Nasıl yani?
0: Yarışma varmış ya, hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
1: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
0: Canım ne olacak? Koşudur.
1: Emin misin?
0: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
1: Koşuyoruz ama...
0: Aması yok işte.
1: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
0: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
0: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
1: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
0: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne? Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
1: Tamam hocam.
0: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
0: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
1: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
1: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
0: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
1: Hadi o zaman.
0: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
1: 1, 2, 3.
0: Başta yapacaktın.
1: Mızmızlanma.
0: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
0: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
1: Yarışmayı merak ettik de.
0: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.
1: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
1: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
0: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
1: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
0: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
0: Ha, anladım.
6: Nihayet.
1: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
0: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
1: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
0: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emin'ciğim, söz sende.
1: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan, başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın, sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
1: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
3: Buldum. Sevmek.
4: Of, bir saattir oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

0: özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor. Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
1: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
2: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti, hatırlayın. Senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
4: Ne dedi?
3: Şöyle dedi. Şöyle.
0: Söylesene güçlü. Ne dedi?
5: İyi ki varsın güçlü dedim.
3: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
5: Demek öyle incim.
4: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
5: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
0: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
5: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
4: Evet.
5: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
3: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme. Sıranı beklemelisin.
5: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
0: Bundan emindim.
5: Sıra sende.
0: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
3: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
5: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
0: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedin mi? Ben.
3: Hayır. Kutunun içinde benim görüntüm vardı.
0: Hayır, benim.
1: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
2: Ama ben kendimi gördüm.
5: Kutuya bakan herkes kendini gördü değil mi?
4: Evet.
5: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
4: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
2: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
5: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
3: Nasıl yani?
5: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
0: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
5: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
3: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
6: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
7: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
6: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
1: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
7: Elbette.
0: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
2: Sütlaç, neyin var? Biraz canım sıkkın Lila. Anlatmak istersen seni dinlerim. Babaannemi bugün gelecek sanıyordum. Ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım. Ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
8: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
2: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
0: İşte bu. Poz verin arkadaşlar. Bu da ne? Şahane bir şey.
3: Yeni arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
0: Çok iyi. Işıklara bile var.
3: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de dedemelisin.
0: Vay, teşekkürler güçlü. izliyoruz. Gelsene.
2: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
0: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
3: Tamam.
1: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
4: Sevgiyi paylaşmak besler.
3: Dün akşam Kıpır kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
0: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın sütlaça destek olduğu gibi.
5: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: Ninguém Iba!
1: Ô, Süt! Süt alayım bir tane! Öğretmenim, öğretmenim! Hı? Ben süt alacağım!
2: Ben de kraker alacağım öğretmenim!
3: Önce bir kontrol edelim.
4: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
4: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
2: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
3: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
2: Çikolatalı pasta mı o?
4: Hayır. Sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım.
1: Ve çamurdan bir kale.
2: Çok güzel.

0: kalmış dostum.
1: Çamur havuzunda bir şey var.
2: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
3: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
4: Bu bir çamur yengeci.
5: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
3: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
6: Geçmiş olsun yengeç.
0: Bu macera beni acıktırdı.
5: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
1: Ben yıkadım öğretmenim.
2: İşte oldu.
5: Hayır Kıpır, yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
2: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
5: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
3: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
2: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
3: İşte mikroskop. Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
2: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
5: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
1: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
4: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
5: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
3: Hadi o zaman yüzgeçlerimizi.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
4: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı bir macera. Yaptığın

0: Bera.
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne, bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
2: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi.

0: Ayla olayı hemen çözdü.
1: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
0: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
2: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
0: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
1: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
0: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
2: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
0: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi.

0: Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
2: Ayla güzel bir teklifle geldi.
3: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
3: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu.
2: Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler.
0: Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
2: dedi Bera.
0: Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
3: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
4: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın,
0: diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Yaşasın yavrular.
1: Haklı karınca.
2: Allah'ın yardımıyla zor günleri geride bıraktık. Çok emek verdik, çok yorulduk ama inşallah önümüzdeki günlerde huzur ve refah içinde olacağız.
3: İnşallah Sayın Kraliçem. Barajdaki suyu sağlıklı bir şekilde ekinlere ulaştırabildik. Böylelikle kuraklıktan etkilenmedik efendim.
2: Hamdolsun.
4: Sınırlarda ve önemli merkezlerde askerlerimizin varlığıyla güven içindeyiz Sayın Kraliçem.
5: Yavrular daha önceki nesillerde görülmediği kadar yüksek bir beceri sergilediler Sayın Kraliçem. Tabii bu durumda kuranın rolü büyük. Keşke her nesilde kura gibi bir çocuk olsa.
2: Kura müstesna bir çocuk. Ben de yaptıklarını hayret ve hayranlıkla takip ediyorum. Arkadaşlarını da etkiliyor ve dönüştürüyor. Yuvanın geleceği sağlam ellerde olacak inşallah.
6: Yavrular güzel bir terbiye alıyorlar. Hiçbirinde ahlaki bir mesele yok, hamdolsun. Ancak yuvanın geleceğini yüklenmenin bilincinde değiller henüz.
2: Bizim yükümüzü taşıyacakları zamanlar elbet gelecek. Bakalım bu görev değişimine hazırlar mı?
5: Erken değil mi Sayın Kraliçem? Yavrular henüz çok küçük.
2: Bence kura ve arkadaşları yetişkinlerle karşılaşmaya hazır.
7: Ha, benden kaçabileceğini mi zannettin?
0: Dur, daha yeni başlıyoruz.
7: Oyunun sonu belli canım. Dura, koş.
0: Topu yakala Dura.
7: Aferin Dura.
0: Aferin mi?
7: Hey, takımın kaptanı benim, unuttun mu?
0: Unutmak mümkün mü?
7: Bittin oğlum sen.
0: Koş Dalyan, koş. Hadi Dalyan. Koş. Koş, hızlı ol.
7: Yakalayacağım.
0: Koş, hızlı ol. Hızlı ol. Hey, yaşasın.
8: Aslan Dalyan, bravo.
7: Hay Allah, tüh.
8: Nasıl uçtun öyle Dalyan?
7: Çabuk ol Dura.
9: Allah!
0: Dalyan, hadi! Hayda!
9: Ay!
0: Yaşasın hayda! Yaşasın! Hey.
8: Yaşasın hayda!
7: Koşun çabuk, dağılın.

0: Bence çok iyi oynadık.
1: Yani evet, zaten Hayta'ya karşı kazanmamız beklenemezdi.
2: Tebrik ederiz. Çok güzel oynadınız ve hakkıyla kazandınız.
0: Kura haklı. İyi olan takım kazandı.
3: Siz de iyi oynadınız arkadaşlar.
1: Evet. Hayta bizim takımda olduğu halde epey zorlandık.
4: Kura, sen elinden geleni yaptın dostum. Artık kazanmak için ne yapman gerektiğini biliyorsun.
2: Evet. Daha fazla idman yapıp güçlenmeliyim.
4: Hayır dostum. Kolayı var. Benim takımımda oynarsan kazanırsın.
2: Hadi oradan.
4: Ah, bak nasıl da güçlendin hemen.
2: Ya ne demezsin? Hayta, üzerine bir şey almalısın. Çok terlemişsin. Terini rüzgarda soğutursan hasta olursun.
4: Bana bir şey olmaz.
2: Yapma Hayta. Sağlığına dikkat et dostum. Sen bize lazımsın.
5: Tebrik ederim yavrular. Güzel mücadeleydi.
4: Profesör, maçı izlediniz mi?
0: En iyi hangimizdik?
1: Nasıldık ama?
5: Ona önümüzdeki maçın sonucuna göre karar vereceğiz.
2: Hangi maçın?
5: Geleneksel devir teslim maçının.
1: Devir teslim maçı mı?
5: Evet, sizler yuvanın geleceğisiniz. Güçlenmeniz ve birlikte uyum içinde hareket etmeniz çok önemli. Yetişkinlerle yapacağınız maçta hazır olup olmadığınıza karar vereceğiz.
3: Yetişkinlerle maç mı yapacağız?
1: Ama biz küçüğüz.
0: Ben biraz büyüğüm ama yine de yetmez.
1: Profesör, yetişkinlerle oynarsak yeniliriz. Bir defa bizim tecrübemiz yok.
5: Çocuklar, çocuklar. Merak etmeyin, eşit şartlarda mücadele ediyor olacağız. Siz küçük ve tecrübesiz olabilirsiniz. Ama biz de idmansız ve yaşlıyız.
4: Korkmayın arkadaşlar, maçı biz kazanacağız. Çünkü takımda ben varım.
2: Çok çalışmamız lazım.
1: Yetişkinlerin takımında kimler olacak? Rakip takımı iyice inceleyip strateji belirlememiz lazım.
5: Endişelenecek bir şey yok yavrular. Bu her dönemde yaptığımız geleneksel bir maç. Sonucun bir önemi yok. Önemli olan takım ruhuyla hareket etmek ve son ana kadar mücadeleyi bırakmamak. Bugüne kadar hep yavruların kazandığını da belirteyim.
4: Takımda ben olmadığım halde kazanmışlar arkadaşlar. Korkmayın, biz de kazanırız.
2: O zaman yarın aynı saatte burada buluşuyoruz arkadaşlar.
6: Yaşasın yavrular!
7: Ölüyorum. Bana bir şey olmaz Kura. Ben hasta olmam. Neden hep haklısın Kura? Haklı çıktın da iyi mi oldu?
2: Sayıklıyor nene. Onu uyarmıştım da.
7: Evet uyardın. Haklı çıktın da ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi?
4: Bensiz takımda ne yapacaksınız ha? Ne olurdu bir defa da haksız çıksaydın?
2: Gülme nene. Hayta'nın aklı başında değil.
8: Aklını başına alır bundan sonra.
2: Hemen alması lazım. Yarın maçımız var.
8: Hayta maça katılırsa sizi yenemeyiz. Bir gece daha yatsın, dinlensin.
2: Nene.
8: Şaka yaptım evladım. Şırasını içti. Sabaha bir şeyciği kalmaz.
7: Tamam. Haklısın, tamam ya.

Mm-mm.

0: Çok güzel bir karşılaşma oldu yavrularım. Takım ruhuyla ve sonuna kadar mücadele ederek bu zaferi kazandınız. Ve bu ziyafeti. Afiyet olsun yavrularım.
1: Sofrada da kazanmayı planlıyorum sevgili kraliçem.
2: Kazanacağından şüphemiz yok Dalyan.
3: Ben de güzel mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Ancak top çayırdan geri gelmeseydi başaramazdık.
4: Öyle hızlı atıldı ki top bir ağaca çarpıp geri sekmiştir.
3: Ben bir arkadaşımızdan yardım aldığımızı düşünüyorum.
5: Aa, kimden?
6: Kimden olacak? Müstakbel kraliçe Anka'dan.
1: Öyle biri var mı sahiden? Ziyafete katılmadığı için teşekkür etmeliyiz. Şaka yaptım Kura. Keşke Anka da aramızda olsa.
3: Anka yakınımızda. Ben hissediyorum. Hatta bazen sesini duyuyorum.
2: Kanadından bir parça görmüştük. Ama yine de varlığından emin olamıyorum.
3: Ben eminim. Hatta maçın başından sonuna kadar bizimleydi.
0: Bedensel zorluklarına rağmen çok iyi bir oyun çıkardın Kura. Senin zayıf kollarına bir kanat olduysa ne âlâ. Elbette o da burada. Bizimle olacak daima. Yuvamızın idaresini yavrularımıza teslim edeceğimiz güne kadar bu müsabakaların sembolik bir önemi var. Yavrular gayretleri ve takım ruhuyla yuvanın geleceği için ümit veriyorlar. Hepsi adlarının bengi taşa kazınmasını hak ediyor. Buyurun.
7: Hey, yaşasın!

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Çekil keçi. Ne dediğini anlamıyorum keçi. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek "Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam?" diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim, söyle tuzsuz.
2: Aha, orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü, ne yaptın?
2: Yo, ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Kara gözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu, ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Hacivat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Dursuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi, keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbin hesabına gece çekilsin ya. Ben geçeyim, sonra da sen geçersin.
5: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Kara gözden başkası da anlamaz.
1: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
1: Gerisini söyleyemem Hacivat.
2: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
1: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.

0: vermeyeceğim.
1: Mantıklı.
2: Yahu dursun. Aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
3: Bekle susuz. Keçi çekilsin. Ben geçeceğim. Sonra sen geçersin.
4: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
1: Koro denir ona.
4: Ama ne kadar önemli.
5: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
1: Yuh. Bu adam da neyin atmış arkadaş?
2: Ben bunları indirmeyi bilirim de.
4: Aman dursuz. Kütük devrilir maazallah.
1: Dursun efendinin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
5: Söylemem.
4: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
2: Of.

0: Ne oldu? Geldik mi?
1: Yok.
2: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
0: Bana fark etmez. Ben rahatım.
1: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
0: He?
1: Dereye düşmesinler.
0: Aha.
2: Kaçarlarsa haber ver.
0: Aha.
2: Elmaları mora boyamayı unutma.
0: Aha.
2: Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür.
0: Aha.
2: 2 metre hendek kazıp 4 deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
0: Hı hı.
3: Geldik mi?
2: Geldik. Kalkın hadi.
4: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
0: Sen söyle. Bize ne?
4: Çekil keçi. Ne dedi?
0: Sen anla. Bana ne?
2: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
0: Beygir de kendine benzetmiş.
2: Beygir, çekil oradan. Uy.
1: Ne dedi?
2: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
1: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
0: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
2: Kimmiş onlar?
0: Bunlar işte.
2: Of.
1: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
0: Aman.
2: Dur Tutsuz. Bari beygir ağacı.
1: Çekilin be.
3: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
1: İyi ya. Öğrenir işte.
0: Eyvah.
2: Gitti beygir.
4: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
3: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
0: Dur artık Tutsuz.
2: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
3: Oh.
0: Nihayet. Hayda.
2: Şaka mı bu ya?
1: Bunlar çıldırmış.
3: Yeter be.
2: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
1: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
0: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
4: Oy, sertim.
3: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
0: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
2: Ama güzel taktik.
1: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
0: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
2: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
1: Balcan ne ya?
2: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
0: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
2: Gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.

0: patlıcanlarım kurudu.
1: Aa.
0: Evet, doğru bildiniz. İki gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil, domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
2: Hadi ya, biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
0: Helal olsun.
3: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
4: İşte geliyor.
5: Durun ağalar, bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
3: Ne yapmayı düşünüyorsun?
5: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
6: Makul görünüyor.
2: Bence de.
5: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Hadi.
0: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
5: Senden de çiftçi.
2: Dursun!
5: Efendim?
2: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
5: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
2: Yaşa be!
7: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Buraya aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma. Son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı.
3: Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
2: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
2: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
0: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
6: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
6: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
4: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
4: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
4: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
7: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
1: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
1: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
3: Cemil.
2: Ne oldu Hami?
3: Benim uykum geldi.
2: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
3: Ne zaman gelir?
5: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
6: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
0: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
5: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar.
2: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
2: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
5: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
2: Ve çok sessizce.

0: que cadê o Nungeryu?
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
1: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
6: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
6: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
7: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
7: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
7: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
6: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
7: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle.
0: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Bakalım yiyecek mi?
4: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.

0: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur. Ha, yoksa yandık.
1: Aa, hepsi duruyor.
0: Hem de hediyesiyle birlikte. Ne güzel bir hayvan. Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
0: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
3: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
5: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bak bak bak. Kim varmış burada?
2: Davetsiz bir misafir.
1: Şaşkın! Hadron, artık vazgeçelim şu camiden.
2: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
1: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: Ha?
1: Kırmızı kamyonum olabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
0: Anahtarlığı mı gördün mü Eren?
1: Evet.
0: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
1: Fazla uzak sayılmaz.
0: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
1: Yaşasın.
0: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
1: Soğuksun.
0: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
1: Biraz soğuksun.
0: Gerçekten acelemiz var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağa mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
0: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarlığı poşete atıvermiştim.
1: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
0: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
1: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
1: Evet, evet, evet.
2: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
1: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
3: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
1: Neden bana söylemediniz?
2: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
1: Baba, hemen geri dönüyorum.
0: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
1: Evet.
3: Ne unuttuk? Her şey çıkarken kontrol etmiştim.
0: Telefonumu mu yoksa?
1: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
0: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
1: Neden ama, neden?
3: Uyku tozu boşa gider de ondan.
1: Ne?
0: Aklına sağlık canım.
3: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
1: Ya!
3: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
1: Evet.
3: O zaman... tatlı rüyalar. Eren, Ceren, hadi uyanın, geldik.
0: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
3: Uyku tozu çok etkili olmuş.
0: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
3: Tamam, tamam.
0: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
3: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
4: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
5: Emel.
4: Adem.
5: Buraya ne olmuş böyle?
4: Dün böyle olmadığına eminim.
5: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
4: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başlıyor.

0: başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
2: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
2: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
2: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
2: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
2: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
2: O zaman size kolay gelsin.
0: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
0: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Yok canım bir şeyim. İyiyim. İyiyim yahu.
1: Hocam, iyi değilseniz yardım edelim.
0: Yok evladım, yok iyiyim dedim ya. Kara kaçan, bu seferlik inatçılık etme. Çocukların yanında sesimi çıkartamadım ama çok fena düştüm. Hay Allah, dur kara kaçan dur. Yahu bir kerecik de benim dediğim.
2: Hocam, sürdüğümüz merhem iyi gelecek inşallah. Az sabret.
0: Ya hatun, bekle bekle, sabır taşına döndüm. Geçmiyor işte ağrısı.
2: Eh be hoca efendi. O zaman ağaçlardan atmasaydın kendini aşağı.
0: Ya sabır, ya sabır.
2: Ah, işte böyle. Sabrediver azıcık.
0: Estağfirullah.

0: Olmadı galiba bu. Hatun, nasıl yapıyorsun ya bu?
1: Çok kolay hocam. İşte böyle kırıver.
0: Tamam canım. Ne var bunda?
1: Ver hocam, ver. Ben içeride yapayım işimi en iyisi.
0: Hanım sen yorulma, ver bana, ben yapayım. Hem içeride de çok sıkılmıştım.
1: Emin misin hocam?
0: Pek tabii. Yün çırpmak güç kuvvet ister.
1: Peki madem.

0: Eh be hoca efendi, bir işi de başaramıyorsun.
1: Hanım öyle diyorsun da.
0: Hayrola oğlum.
2: Ana, bir bardak su versene.
1: Hayırdır oğlum, bu ne hal böyle?
2: Dışarıda oyun oynuyoruz da.
0: Aa, hocam sen de gitsene, çocuklarla eğlenirsiniz biraz. Hem sana da değişiklik olur.
1: Öyle mi dersin? Peki madem.
3: 13, 14, 15.

0: Şşt, Bestami, evladım. Şu tarafa, şu tarafa.
1: Ebe sobe!
2: Ama babam söyledi, yerimi sayılmaz ki.
0: Arkada, arkada. Öbür tarafa bak, öbür tarafa.
2: Babam oyunumuza engel oluyor.
3: Hepimizin yerini biliyor. Birimizin ona söylemesi lazım.
1: Peki kim söyleyecek?
3: Çöp çekelim. Kısa çöpü çeken söyler.
2: Anlaştık. Of! Hep benim başım yanıyor. Baba, biz şey diyecektim ben.
1: Oyunumuza karışmanızı
3: istemiyoruz.
4: Hocam, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Neyin var hocam? Yine kara kaçan mı kayboldu yoksa?
0: Yok be Kadri. Kimse beni ciddiye almaz oldu. Çocuklar bile gülüyor arkamdan.
4: Yo hocam, dediğine bak. Çocuklar benim arkamdan her gün gülüyor. Ne yapayım yani? Vardır bunda da bir hayır. Üzülme. Allah işlerini yoluna koysun inşallah hocam.
0: Eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu?
3: Odada fare var.
0: Yakaladım seni. Yakaladım.
5: Allah seni başımızdan eksik etmesin hocam.
0: Galiba şöyle otursam iyi olacak.
2: Aman! Horoz topu patlatacak, yetişin!
0: Kışt!
1: Yaşa be hoca, yaşa sen!
2: Yaşa be hocam! Hocam sen çok yaşa!
1: Allah senden razı olsun hocam!
0: Sizi köfte horlar sizi. İyilik yapalım dedik, işleri birbirine kattık. Sabır çekelim dedik, onu da beceremedik. Hatun da çocuklar da beni üzdüler ama son anda yetiştik de sıkıntılarını giderdik.

0: bir bilene sor.
1: Ne?
2: Ha? Ha?
3: Filo!
4: Koy! Bak bak! Ya!
3: O Filo ne?
2: Ha?
3: Ne var?
4: Komik!
2: Ha?
3: Ha?
1: Ha?
4: Şıp şıp!
1: Hı!
4: Hop! Gel!
3: Şıp şıp! Şıp şıp!
4: Şıp şıp!
2: Hmm.
5: Ha?
2: Ha?
5: Ha?
2: Ha? Şu? Bura?
3: Ha? Gelin! Gel gel! Gel! Gel gel!
2: Ha?
3: Şıp şıp! Yok! Çık!
4: Hey! Ben! Çık! Çık!

Huh?

Oh,

Está.

Kaç?

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Komşu, komşu. Oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana, bana.
0: Başka kime?
1: Kara

0: Kediye.
1: Kara kedi nerede?
0: Ağaca çıktı.
1: Ağaç nerede?
0: Balta kesti.
1: Balta nerede?
0: Suya düştü.
1: Su nerede?
0: İnek içti.
1: İnek nerede?
0: Dağa kaçtı.
1: Dağ nerede?
0: Yandı, bitti, kül oldu. Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
2: Affedersin ninem.
1: Hava kara bulutlarla kaplandı.
3: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
4: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
5: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
6: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
7: Hay Allah.
8: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
5: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
7: Haklısın dostum.
5: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur. Yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk. Yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
6: Nem nem.
7: Temtem.
6: Tamam, geliyorum.
5: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
3: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
2: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
1: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
2: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
1: Sen evde değil miydin nine?
0: Dam akıyor evladım.
9: Hiçbir şey anlamadım.
2: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
9: Evet, kiremitler düşmüştü.
10: Özür dilerim.
0: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
2: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
0: Şeker değilim ya eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
5: Açı! Elhamdülillah.
7: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
6: Yağmur dindi. Baksanıza. Benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum.
2: Mert abi kiremitleri getirdi.
0: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
8: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
9: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
8: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
5: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
7: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
5: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
7: Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
5: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
7: Şimdi mi?
5: Hadi, Bugünün işini yarına bırak.

0: ıslanma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
1: Peki, tamam, geliyorum.
2: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
3: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
4: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
5: Kiremitlerle ne oynanır ki?
4: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
2: Tabii ya. 7 kiremit.
6: 7 kiremit mi?
1: Vay! Bu çatı harika dizilmiş. Çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
0: Onlar taş değil Mirmir. Kiremit.
1: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
0: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
1: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
2: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
5: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
2: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
3: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi at topu, devir kiremitleri.
2: Başardım.
3: Kaçtım.
5: Olamaz.
2: Yakalandın.
3: Olamaz.
1: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz göz. Biz de oynamalıyız.
0: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
1: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
0: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
7: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
0: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
7: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
1: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
7: Dur Mirmir. Beni de bekle.
0: Ama arkadaşlar. Ya kiremitler?
3: Hadi bakalım Ece. Devir kiremitleri.
5: Oy, vuruldum. Sıra bende. Top nerede?
2: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
5: Iskaladın Mirmir.

0: Kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Köz Köz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
4: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Şşş. Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Şşş. Temtem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Çok keyifli.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilkiye.

0: de ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.

0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yamağı Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar, bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni alıp uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.
1: Şefim isterseniz devam edebilirim.
0: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Ama...
1: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
0: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
1: Bu çok iyi bir fikir şefim.
0: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
1: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
0: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
1: Unutmadık. Tereyağını ocağa söndürdükten sonra koyuyorduk.
0: Aa, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
1: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
0: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
1: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
0: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
1: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
0: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda...

0: da koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa, doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttu ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
0: Tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
1: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
0: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
1: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
0: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
1: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
0: Bakayım.
1: Neymiş kurye?
0: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
1: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
0: Tabii bulursan.
1: Buluruz. Bir kutuya saklanmışlar.

0: Gidelim. Bir saniye.
1: Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
0: Ama.
1: Sakın dedim.
0: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok.
2: Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
3: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
1: Peki bu ne?
0: Korkuluk bu.
1: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
0: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
2: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
3: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
0: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
1: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
3: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
1: Öyleyse kaldıralım.
2: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
1: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.
0: Harika bir gün geçiriyorum. Önce balon turu, şimdi de araba yarışı. Yaşasın!

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman. Canın acıyabilir.
1: Eyvah. Duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey.
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağa.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yamancığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara

0: ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
1: Deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
2: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
2: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

Bir, iki, üç, dört. Hadi Meto.

0: edemeyeceğim.
1: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
2: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
1: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
2: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüsle karşılaşacağımıza eminim.
0: Olamaz. Bakın.
1: Hadi koşun.
3: Vurun.
2: Vurun.

0: kaçırdık.
1: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: Sıkıştın.
1: Hı?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: Ay, ittirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.
3: Biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
2: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
4: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle? Dur.

0: Hayrola Müçtema abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza.

0: bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
1: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
2: Herhalde ısınmak istedi.
3: Ne oluyor?
0: Bunlar metal parçalar değil mi?
4: Evet. Ne olmuş?
3: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
1: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi?
3: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
4: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
3: Hadi o zaman.
1: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
1: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
3: Yarına kadar dayansaydın Neto. Böyle devam edersen yeni menü de sen olacaksın.
2: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
2: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
4: Yaşasın!
0: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
1: Yok. Sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
2: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

0: Hadi, vursana şu topa.
1: Bekle biraz. İşte geliyor.
2: Yakaladım.
0: Yakala.
1: Yakaladım.
0: Aa. Eyvah, cam kırıldı. Ne yaptın? Camı kırdın.
3: Kim attı bu topu? Sizi haylazlar. Camı kim kırdı? Çabuk söyleyin bakalım.
0: Şey, istemeden oldu fırıncı amca.
4: Selamun aleyküm. Ne oldu Halil? Nedir bu telaşın?
3: Ne olacak hocam? Çocuklar camı kırdı.

0: Feritciğim, beni şu köşeye götürür müsün?
1: Derhal Tosuncuğum.
0: Feritciğim, biraz acıktım sanki. Ay, susadım da şimdi. Çok mu sıcak oldu burası?
1: Böyle güzel mi Tosuncuğum?
0: Evet, harikasın Feritciğim.
2: Birim, ikim, üçüm.
0: Dostum, bu çocukların camide ne işi var? Caminin kediler için yapıldığını bilmiyorlar mı? Çok da gürültücüler.
1: Haklısın Tosuncuğum. Bir de çok pisler. Bir kere bile olsun vücutlarını temizlediklerini görmedim. Ben her gün temizlenmesem rahat edemiyorum.
2: Ay ne tatlı kedi.
0: Dostum, bu bana mı saldıracak?
1: Merak etme, ben seni korurum. İşini bitireyim mi?
0: Saçmalama Ferit. Harika bir şey bu. Demek ki Allah çocukları kedileri okşasınlar diye yaratmış. Ay çok hoşuma gitti.
3: Oo, camimiz çocuk açmış.
2: Hasan hocam.
3: Bilin bakalım hangisinde? Çöpleri ne yapıyoruz peki?
2: Cebimize koyuyoruz. İlk bulduğumuz çöp kutusunu atıyoruz.
3: Aferin. Size bir sürprizim daha var ama camı pencereyi aşağı indirmek yok. Anlaştık mı?
4: Anlaştık.
5: Allah razı olsun Hasan hocam.
2: Yaşasın. Hadi top oynayalım.
0: Eskiden ben de futbolcuydum.
1: Forvet mi?
0: Yok, kaleciydim. Bana panter derlerdi.
1: Demek eskiden reflekslerin çok güçlüymüş.
0: Tam olarak öyle değil aslında. Ama sezon boyunca bir tane bile gol yememiştim. Tüm takımlar peşimdeydi. Hmm.

0: Ama bir kişi eksiyiz.
1: Tamam, ikiniz olun. Ben tekim. Bir de şu köpeği alırım.
2: Hı?
3: Hı?
0: O zaman ben de şu kediyi alırım.
1: Bu kedi de benim o zaman.
0: Hı? Fare de benim.
2: Hı?
1: Siz çok güçlü oldunuz. Güvercin de benim olsun.
4: Aferin, aynı ben.
5: Ugh.

0: Aa, ne güzel top patron. Top oynayalım mı?
1: Ne topu şaşkın? Çocuk musun sen? Yakala şu fareyi çabuk.
2: Hoppa.
1: Bu kadar riske girdiğine göre bu top onlar için çok değerli olmalı. Sakın kaybetme onu.

0: elimden oldu.
1: Tamam, boş ver. Başka oyunlar oynarız.
0: Ama en güzel oyunumuzu berbat ettim.
2: Boş ver işte. Senden kıymetli mi?
3: Yakalayamadım arkadaşlar. Daha kötüsü top Sarp'ın eline geçti.
4: İyi işte. En azından topun nerede olduğunu biliyoruz.
5: Biliyoruz ama neye yarar? Sarp şimdi onu karargahına götürmüştür bile.
6: O topun işi bitti. Oraya giren bir daha çıkamaz.
7: Niye çıkamasın? Bıyıklıyı kurtardığımız planla topu da alabiliriz.
8: Bu çocuk heyecana bayılıyor. İlle kendini kumar attıracak.
9: Geleceğini biliyordum.
7: Beni asla yakalayamayacağını da biliyor musun peki?

0: Şaşkın nerede?
1: Ben de anlamadım. Bu işte bir iş var.
0: Neyse, hadi camide görüşürüz.
2: Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz değil mi?

0: Aa, bulmuşsunuz. Yaşasın. Hadi penaltı oynayalım.
1: Emin misin?
0: Şaka şaka. Bir daha bana penaltı kullandırmayın.
2: Caminin içinde oynayalım mı?
1: Harika olur.
3: Sultan nerede?
4: Aa, evet. Şimdiye kadar gelmesi lazımdı.
5: İnşallah lahmacuncuya uğramamıştır.
6: Biraz daha bekleyelim. Gelir herhalde.
3: Böyle olmayacak arkadaşlar. Kesin başına bir şey geldi. Öğrenmemiz lazım.
6: O iş bende. Sultan, ne oldu? Nasıl yakalandın?

0: Şun etrafında sürekli nöbetçiler olsun. Elinizden kaçırırsanız yakarım.
1: Merak etme arkadaşım. Seni kurtaracağız.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil, gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.

çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak. Suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa. Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu? İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki keçi. Tebrik ederim. Su hayattır ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım. Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa. Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden keçeyle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir televizyon. Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum. İşte beşi yerde. Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız. Buyur karacığım, aklına bir fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutu. Bakalım ne çıkacak? Buldum. Geri dönüşüm kutuları. Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi. Bir cami. Ama konumuz israftı Kara. Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız

0: Kitaplığı böyle mi bıraktınız Salih?
1: Kitabı aradık aradık bulamadık. Sonra da ezan okundu, düzeltmeye fırsat bulamadık.
2: Buldunuz mu?
0: Kitabı bulmak pek mümkün görünmüyor kardeşim.
2: Fena dağıtmışız. Oysa düzende galip, tertipte mülayim olmalıyız.
0: Ben de tam onu diyordum. Bir yandan arayıp bir yandan düzeltemeyiz.
2: Tamam, sakin olalım arkadaşlar. Kitap kaçmıyor ya. Önce ben okuyayım, sonra siz sırasıyla okursunuz.
1: Nedenmiş o? Aynı anda bulduk.
0: Aynen kardeşim. Aynı anda bulduk. Son çekişmemiz ani gelişen bir refleksti. Kazandın sayılmaz.
2: O zaman sayışırız. Kime çıkarsa o ilk okur. Tamam.
1: Tamam, üzülmeyin. Hızlıca okuyacağım.
2: Siz mi düşürdünüz bu tespihi?
0: Yok. Çok değişik bir tespih. Tahtadan mı ne?
2: Çok değişik gerçekten.
0: Taş değil, bildiğin tahta boncuk.
1: İlk defa görüyorum.
3: Çocuklar, buralarda bir tespih düşürmüş olmam lazım.
1: Bu mu hocam?
3: Evet, kesinlikle bu. Kaybetsem çok üzülürdüm.
2: Özel birinden herhalde hocam.
3: Özel birinden ziyade özel bir yerden çocuklar. Hem de çok özel.
1: Nereden hocam? Çok merak ettim.
3: Bahçede kaçırılmaması gereken kurabiyeler ve limonata var diye duydum. Önce bahçeye çıkmaya ne dersiniz?
1: Sofra mükteşem.
4: Hadi gelin, oturun. Annem elleriyle yaptı.
0: Acıkmışım da. Hayriye teyzemin ellerine sağlık.
3: Hadi o zaman alın bakalım. Afiyet olsun.
2: Oo, bizim kitap. Burada ne geziyor?
4: Hayır, benim kitap.
1: Biz daha bugün bulabildik. Sen ne ara buldun?
4: Bulmak ne? Okudum bile.
3: Hayırdır çocuklar? Ne için yarışıyorsunuz yine?
2: Hocam, okulda din kültürü dersinde öğretmenimiz bu kitabı okumamızı istedi. Ama kütüphanede bulamadık.
1: Arkadaşlara sorduk, kimse de yok.
0: En son caminin kitaplığında bulduk. O da bir tane.
1: Onu da sırayla okuyacağız. Ama Cemile okumuş bile.
4: Bu duruma şaşırdınız mı? Yapmayın ama.
1: Tesbihi anlatacaktınız hocam.
3: Ha, evet. Bu tesbih taştan değil çocuklar. Ağaçtan. Mescid-i Aksa'nın zeytin ağaçlarından. Bir arkadaşım hediye etmişti. Manevi değeri olduğu için kaybetsem üzülürdüm.
5: Mescid-i Aksa.
2: Önemli yer o zaman.
3: Çok önemli, evet. Her mescit bizim için çok önemlidir. Ama Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olması açısından ayrıca önemlidir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin hem ibadet hem de ziyaret maksadıyla gitmemizi istediği 3 mescitten biri.
1: Nerede hocam?
4: Kudüs'te. Yani Filistin topraklarında.
3: Aferin Cemile.
2: Ha, tamam. Şimdi hatırladım. Hani sarı kubbeli olan bir cami var. Orası mı?
3: O sarı kubbeli yerin adı Kubbetüs Sahra çocuklar. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra'yı da içine alan kocaman bir alanın adı. Kalbinde peygamberler ve şehitler yatıyor.
2: O zaman 3 mescitten biri Mescid-i Aksa. Diğerleri...
0: Biri kesin Kabe'dir.
2: Tabii ya. Nasıl soru benimki de? Okul yürütmede galip, düşünmede mülayim olan herkes Kabe olduğunu tahmin edebilir.
0: Acele ediyorsun bazen, ondan oluyor. Yoksa sen de biliyorsun kardeşim.
3: Diğeri de
4: Medine'de. Peygamberimizin de kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebi.
1: Hocam sayenizde daha kitabı okumadan üçünü de öğrendim. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Sağ olun, sağ olun.
4: Mescitlerin adını öğrendiniz ama daha ne bilgiler var?
2: Neler varmış? Söyle de bilelim.
4: Mesela zeytin ağaçları.
3: İşte bu tesbihin taneleri oradaki zeytin ağaçlarından yapılmış çocuklar. Aksa'nın zeytinlikleri çok meşhurdur. Her yıl hasat zamanı Filistinli Müslüman öğrenciler gönüllü olarak gelip zeytinleri toplarlar. Toplanan zeytinlerden yağ elde edilir. Elde edilen yağ satılmaz, ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
4: Zaten zeytin ağaçları bu yüzden dikilmiş arkadaşlar. İhtiyaç sahiplerinin yağ ihtiyaçları karşılansın diye.
1: İyiymiş. Yağ en temel ihtiyaçlardan biri.
0: Tabii. Düşünsene, yağ yok, patates kızartması yok, kabus gibi.
4: Hocam, peki Mescid-i Aksa ne demek? Kitapta bulamadım.
3: Konumundan dolayı bu ismi almış. Kabe ile Mescid-i Aksa'nın arası o zamanın imkanlarına göre bir aylık yürüme mesafesinde olduğu için en uzak mescit anlamında Mescid-i Aksa denmiş. Arada neredeyse 1300 kilometrelik bir mesafe var.
4: Uzakmış gerçekten.
1: Kabe ne demek peki hocam?
2: Aa, bak bunu düşünsem de bulamam.
4: Ben de.
3: Kabe dört köşeli, küp şeklinde demek aslında.
0: Doğru. Kabe'miz küp şeklinde gerçekten.
3: Kabe'ye Beytullah da deriz çocuklar. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail tarafından Mekke'nin

0: çevresindeki dağlardan getirdikleri 1614 taşla inşa edilmiş. Günümüze gelene kadar birçok kez tamir ve bakımdan geçmiş sapasağlam ayakta. Tüm dünyadaki Müslümanların göz bebeği Kabe'dir.
1: Hac için de gidiyoruz değil mi hocam?
0: Evet Salih, hac ve umre ibadetleri için de Kabe'ye gideriz. Tavaf ederiz, namaz kılarız, el açıp dua ederiz.
1: O zaman oldu olacak Mescid-i Nebi'yi de ben sorayım hocam.
0: Mescid-i Nebi, peygamberler mescidi demek çocuklar. Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamber Efendimiz'in yaptığı ilk mescittir. Peygamber Efendimiz ve arkadaşları bu mescidi ilk yaptıklarında küçük bir mescitti. Ama şimdi bütün Müslümanlara kucak açarcasına kocaman bir mescit haline dönüştü.
1: Yeşil kubbeli yerde Peygamber Efendimiz'in kabri vardı değil mi hocam?
0: Tam isabet Salih. Unutmamışsın.
1: O benim canım peygamberim. Unutur muyum hiç hocam?
2: Ama beni unutmuşsunuz.
0: Oo Ali, unutur muyuz hiç seni?
2: İnşallah hakkımı ayırmışsınızdır.
3: Ayırdım, ayırdım. Merak etme. Gel, otur sen de.
2: Lunata var mı peki?
3: Olmaz mı?
2: Ödüm patladı ha.
4: Bitti sandım.

ya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?

0: taşıyorlar?
1: Acaba kaç kişiler?
2: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
0: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
2: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
0: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
4: İşte geldik, burası.
2: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
2: Benim biraz işim var.
0: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
2: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
4: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
2: İlla diyorsun yani. Dörtte üçümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
4: Hadi çocuklar.
5: İyilik için.
2: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
4: Mo, abartma.
0: Acaba sonra mı gelsek?
6: Kim o?
4: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
6: Ne istiyorsunuz?
2: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
7: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
2: Amca bildiğin yürüyor.
7: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
0: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
2: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
7: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
4: En azından bize yol gösterseniz.
2: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
7: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
4: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
0: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
4: Yarın ola, hayrola.
7: Evet çocuklar, hadi gidelim.
0: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim? Ne? Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Allah Allah. Sema, Elif nerede kaldı?
1: Bilmem. Normalde çoktan gelmiş olurdu. Uyuya mı kaldı acaba?
0: Hasta falan olmasın da.
1: Dur, aklına hemen kötüyü getirme baba. Bir şey yoktur Allah'ın izniyle.
0: Fiko geldi ama Elif hala yok ortalıkta.
1: Evet, ben de meraklandım şimdi. Saat de biraz erken. Ben daha sonra arar sorarım annesine.
0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar.
1: Bugün keyifli bir balon yolculuğu yapacağız inşallah. Yeter ki balonda kurallara uyun.
2: Uyuyoruz Sema abla.
1: Evet, o halde hadi bakalım. Biniyoruz balona.

0: Sema, kızım, aklım kaldı Elif'te. Acaba annesine bir telefon mu etsek?
1: Burada telefon çekmiyor ki baba. Ancak havalanınca arayabilirim.
0: Ama ya havalandığımızda hasta olduğunu öğrenirsek? Geri de dönemeyiz.
1: İçini ferah tut babacığım. Her şey yolundadır Allah'ın izniyle.
0: Acaba diyorum, ben bugün uçuşu tek başıma halletsem, sen gidip evlerini bir ziyaret mi etsen? Belki bir ihtiyaçları vardır.
1: Tek başına nasıl olacak baba?
2: Sema abla, Agah dede, bekleyin.
0: Hah, Elifçik geliyor. Oh, şükürler olsun. Mico, nerede kaldın bakalım? Mürettebat gemiye geç kalır mı hiç?
2: Kusura bakma Agah dede. Teyzem bizi evine davet etmiş. Annem oraya gideceğiz diye dışarı çıkmama izin vermedi.
1: E nasıl geldin o zaman?
2: Annem işe dalınca kaçtım.
1: Ah, annenin haberi yok mu geldiğinden?
2: Yok, izin vermezdi ki.
0: Ama bu doğru değil Elifciğim.
2: Ama ben teyzeme gitmek istemiyorum ki. Balona binmek istiyorum. Ziyarete gitmek sıkıcı. Balona binmek eğlenceli. O yüzden de kaçtım.
0: Havalandığımızda sen annesine telefonla haber ver kızım. Meraklanmasın kadıncağız.
1: Yaptığının hata olduğunu söylemeyecek miyiz baba?
0: Söyleyeceğiz tabii ama anlayacağı dilden.
1: Tamam, evet bizimle. Size haber vermeden gelmiş, telaşlanmayın diye haber vermek istedim. Sizden de Allah razı olsun. Görüşmek üzere inşallah.
0: Evet değerli yolcularımız. Dikkat balonuna hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi sizlere anlatacağım hikayeyi dikkatle dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz sanırım.
3: Biliyoruz Agah dede.
0: Güzel. O halde anlatayım da dinleyin. Bir varmış bir yokmuş. Okyanusun dibinde alpullu bir balık ailesi varmış. Bu alpullu ailesinin Bıdık adında bir oğulları varmış. Bu alpullu balık ailesinin çok geniş akrabaları, eşleri, dostları varmış. Bu akrabalarla sık sık bir araya gelir, sohbet eder, hal hatır sorarlarmış. Birinin başı derde düşse hemen yardımına koşar, bayramlarda, düğünlerde, mutlu günlerde hep bir arada olurlarmış.
3: Ne güzel!
0: Küçük bıdık balık bu ziyaretleri çok severmiş. Kuzen balıklarla bir araya geldiklerinde birbirinden güzel oyunlar oynar, çok güzel vakit geçirirlermiş. Hele hele bıdık onlarla yerden yüksek oynamaya bayılırmış. Sürekli bu oyunu oynamak istermiş. Gel zaman git zaman bıdık biraz büyümüş, artık çocuk sayılamayacak yaşa gelmiş. Akraba ziyaretlerine gitmek istemiyormuş artık. Kendini odaya kapatmış, bilgisayar başından kalkmaz olmuş. Ne ziyaretlere gidiyormuş, ne de akrabalar geldiğinde onların yanına çıkıp sohbet ediyormuş. Bütün bağını kopartmış. Bir başına takılıyor, kimseyle konuşmuyormuş.
3: Ama yalnız kalır.
0: Dinle de gör bakalım ne olmuş. Bıdığın babası bir gün bıdığa, oğlum, amcam biraz rahatsızlanmış. Onu ziyarete gidiyoruz. Hadi hazırlan, demiş.
2: Ben gelmeyeceğim baba.
0: Ama neden oğlum? Hem kuzenlerini de görürsün, yerden yüksek oynarsınız beraber.
2: Yerden yüksek mi? Ben büyüdüm artık baba, çocuk değilim.
0: E tamam o zaman, oturur sohbet edersiniz.
2: Sohbet edecek vaktim yok baba. Bilgisayardaki oyunumu bitirmem lazım. Çok selam söyleyin. Geçmiş olsun dileklerimi iletin.
0: Ama oğlum...
2: Lütfen ısrar etme baba. Dedim ya, oyunumu bitirmeliyim.
0: Oğlunun bu tavrı adamcağızın da kalbini kırmış. Üzülmüş ama bir şey de diyememiş. Çaresizce çıkmış odasından. Böyle böyle günler ayları, aylar yılları kovalamış. Bıdık iyice büyümüş. Annesi babası yaşlanmış. Bıdık ayrı bir eve çıkmış. Ama hala bayramlarda kimseye gitmiyor, düğünlere katılmıyor, ortamlara karışmıyormuş. Bırakın akrabalarına gitmeyi, yaşlı anne ve babasını bile doğru düzgün ziyaret etmiyormuş. Ve kendi kendine...
2: Ben kendi kendime yeterim. Baksana ne kadar eğlenceli böyle kafama göre gezmek.

0: Ziyaretler sıkıcı. Boş boş oturuyoruz.
1: Diyormuş. Bu tavrı Bıdık'ı giderek yalnızlaştırmış. Derken bir gün Bıdık balıkçıların ağlarına takılmış. Bıdık çok korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Çaresizlik içindeyken yanından geçen balıkları görmüş. Korku ve telaş içinde olduğu için onları hemen tanımış. Onlar kuzenleriymiş. Heyecanla onlara seslenmiş.
0: Hey kuzenlerim, balıkçıların ağlarına takıldım. Bana yardım edin. Ne olur kurtarın beni.
1: Ama kuzenleri onu o kadar uzun zamandır görmüyormuş ki hiçbiri tanıyamamış onu.
0: Yardım edin. Ne olur. Ben kuzeninizim. Kurtarın beni.
1: Diye bağırıyormuş Bıdık. İçlerinden biri yardım etmeyi düşünmüş ama diğerleri ona...
0: Dur, sakın gitme. Belli ki bu balıkçıların bir oyunu. Bizi ağlara doğru çekip yakalamak istiyorlar. Baksana, kuzeninizim diyor ama biz onu hiç görmedik. Kuzenimiz olsa tanırdık.
1: Diyerek durdurmuş. Zavallı Bıdık. Ne kadar ağlayıp sızlasa da kuzenlerini ikna edememiş. İşte böyle çocuklar. Yalnızlık Allah'a mahsustur. İşlerimiz yolundayken, eşimizden, dostumuzdan uzaklaşırsak, başımız sıkıştığında yanımızda kimseyi bulamayız. Hah, bakın Fiko da biz dostlarını ziyarete geldi. Biliyor musunuz çocuklar? Bir hadisi şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin buyurulmuştur.
2: Onlarla iletişimimizi asla kesmemeliyiz. Akrabalarımızı ziyaret edip hal hatır sormak, bir ihtiyaçları var mı öğrenmek çok güzel bir davranıştır.
1: İşte böyle. Akraba ilişkilerimizi korumak, onlarla güzel ilişkiler kurmak, malda bolluk, ömürde uzamadır buyurulmuş. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayın, değil mi kuzularım?
3: Çıkartmayız Agah dede.
1: O halde gelelim sorularımıza.
2: İlk sorunuz benden. Bıdık'ın ailesinin adı neydi hatırlıyor musunuz?
4: Evet, Alpullu.
1: Çok güzel. Ozan'a bir puan. Peki Bıdık'ın babası hastalanan amcasını ziyarete gideceklerini söylediğinde Bıdık ne demişti?
3: Ben gelemem, oyunumu bitirmem gerek dedi.
1: Çok doğru. Bir puan da Kenan'a.
2: Durum berabere. Doğru cevap veren bugünün kazananı olacak. Dikkatle dinleyin.
4: Tamam.
2: Bıdık küçükken kuzenleriyle bir araya geldiklerinde bir oyunu oynamayı çok seviyordu. Neydi o oyun?
3: Yerden yüksek.
1: Doğru. Tebrikler Kenan. Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı sen oldun.
5: Ozan da rozet kazandı değil mi Agah dede?
1: Evet. Böylece o da dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldu.
2: Eşsiz manzaranın tadını çıkartmak, birlikte güzel, keyifli sohbet edip eğlenceli vakit geçirmek. Bunların hepsi güzel kazanımlar. O yüzden dikkat balonunda kaybetmek yoktur.
5: Evet, bugün yarışmadım ama ben de kazandım.
2: Nasıl yani?
5: Bıdık sayesinde. Güzel bir ders çıkarttım.
1: Öyle mi? Neymiş o?
5: Bugün bize neden Bıdık'ın hikayesini anlattığını biliyorum Agah dede. Teyzeme gitmek sıkıcı dediğim için anlattım.
1: Bak bak bak, seni cimcime seni.
5: Evet, iyi ki de anlattın. Ben dersimi aldım. Bundan sonra akrabalarımızı hep ziyaret edeceğim.
2: Annene haber vermeden evden uzaklaşmayacağına da söz verir misin Elif'ciğim?
5: Evet, veririm.
2: Peki öyleyse. Al bakalım. Sen de bir rozet daha kazandın bizden.
5: Hey yaşasın, iki rozetim oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay her yer rozet dolu.

ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsem hiç fena olmayacak.

0: feneri kapatalım da israf olmasın çocuklar. Ben bunları eve götüreyim. Siz de takayı bağlayıp gelirsiniz çocuklar.
1: Tamam Temel amca.
2: Şey, tam göremiyorum. Feneri yak da şu ipi bağlayayım hemen.
1: Hiç kusura bakma Asya, açamam.
2: Neden?
1: Temel amcama duydun, israf olur.
2: Ama...
1: Aması maması yok.
2: Bari yardım etseydi ya.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Işıkları kapatıyorum.
0: İyi de neden?
1: İsraf çünkü.
0: Ya iyi de. Bak ya.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
2: Ne okuyorsun bakalım?
0: İsraf ile ilgili kitap.
2: İsrafın ne olduğunu bilmiyor musun?
0: Biliyorum aslında ama Eymen'e anlatmam lazım.
2: Nedenmiş o?
0: Geldiğimizden beri tüm ışıkları kapatıyor. Geldi yine.
2: Gel bakalım Eymen buraya.
1: Buyur Temel amca.
2: Eymen'cim ben artık yaşlandım. Biliyorsun ki artık gözlerim de eskisi kadar görmüyor. Hele karanlıkta hiç görmüyorum. Şimdi sana zahmet bana okuyuver. Burada ne yazıyor?
1: Okunmuyor Temel amca.
2: Peki bizim nasıl okumamızı bekliyorsun?
1: Bunu hiç düşünmedim.
2: Fazla yanan ışıkları kapatmak israfı önler. Ve bu güzel bir davranıştır. Ama dikkat et. Fazla yanan ışıklar. Yani Eymen'cim az önce söndürdüğün ışık fazla yanmıyordu. İhtiyacımız olduğu için açmıştık.
0: Hatta bugün söndürdüğün tüm ışıklar.
1: Anladım galiba.
2: Aferin sana benim akıllı çocuğum.
1: Ben de kitap okuyayım bari. Işıktan iyice yararlanalım.
2: İşte buna itiraz edemem.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki... ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketleri neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Rize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Orada saklanıyorlar. Tabii.
2: Yani pek inandırıcı gelmedi.
3: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii.
2: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
3: Roket.
2: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
3: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
0: Cam tabak mı?
3: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
0: Tabii.
3: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
0: Mangal mı?
3: Mangal tabii. Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
2: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
3: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve tabii sıfır.
2: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
3: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim.
2: Hı.
3: Uzaklaşın! Daha duruyorlar ya. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0.

0: Sen kaçındın Roket Efendi.
1: Bu sefer cidden kaçalım.
0: 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii 0. İşte bu kadar.
2: Gitti.
1: Olamaz.
2: Buranın hali ne böyle?
0: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
2: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
3: Hepiniz.
4: Tabii dedeciğim, tabii.
5: İlk roketiniz dünyadayken patladı.
1: Neden babacığım?
2: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
6: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya, ne arasın uzayda çöp? Saçma.
5: Maalesef uzayda da çöpler var.
4: Uzaylılar mı atıyor?
5: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
5: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
1: Peki büyüklükleri ne kadar?
5: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
1: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı. Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
2: Durun bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
2: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım.
4: Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
6: Al dayı.
0: Yeah.

0: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi Roket 2023.
1: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum. Şeye.
0: Neye?
1: Şeye işte. Hiçbir şeye benzememiş oğlum.
0: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak. Tabii.
2: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
3: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
4: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
5: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
0: Merak etme baba. Bu sefer...
1: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
5: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
6: Ne gibi dede?
1: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
5: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
4: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
7: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
5: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
4: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.

0: Haklısın anne. Heh, ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletme sen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletme sen uzayı. Tabii.
1: Zeki!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ay, ah boncuk. Gitsene diğer tavukların yanına. Oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim. Sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey. Düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel. Siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne gelemezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerine alsın. Hazır.

0: Tüh.
1: Hey, yaşasın. Kurtardım. Hı? Ne oldu?
2: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
1: Oo!
3: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
4: Estağfurullah nine, buyur.
3: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
4: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
3: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
4: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
3: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
4: Bilmem ki.
3: Bir deneyeyim şansımı.
4: Peki.
2: 22-22 oldu. Devam.
1: Baba, şu golüye de bitsin artık.
0: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
2: Hadi, durmak yok, hadi.
5: Ah şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz.
6: Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın.
5: Hay Allah, ebe boncuk, ebe boncuk. Ay, nineyi uyaracaktı, kendimiz oturduk. Ay, sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Ay, yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu.
3: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
2: (gülüyor) 92-92. Sıra Bidin Yılmaz'da.
0: Hay Allah.
1: Olamaz.
0: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
2: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
1: Hayır.

0: yok duymadı demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!

0: bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
1: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
0: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
1: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
0: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
1: Nedir ki bu kesenin değeri?
0: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
1: Anladım beyim.
0: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
1: Anlaştık beyim.
2: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın, vücudumuz da sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
3: Haklısınız doktor hanım.
2: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
0: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu El Emin sıfatıyla anarlardı. El Emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı tutumu kazandırmıştı. Peygamberimizin ümmeti olarak bizler de emanete asla ihanet etmemeliyiz.

0: Garip, senin ırkan boy olmuş, farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Bakın, hava ninenin ışığı yanıyor. Anne, uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: ettiğinizi. Yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde iki dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
0: Sevdin mi?
4: Sevdim tabii ya! Ay, bakacan anne! Aynısı, aynısı!
2: Evet garip.
4: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay!
0: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
4: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcak.

0: Sağ robot kol. Al.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcuğum. İstediğimiz kadar.

0: yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel.
2: İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollabı nasıl çalışacak?
2: Bu iş tamamdır. Başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
3: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz be kim burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu da böyle. Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
3: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
3: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi söyleyin kim bu?
2: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
3: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
3: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
3: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
2: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
3: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
2: Aşçıbaşının kim olduğuna bağlı.
3: Tabii ki ben.
2: O zaman ben istemem dayı.
1: Ben de.
3: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
3: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
2: Niye?
3: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
2: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
3: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
2: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
3: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
2: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
3: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
3: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
2: Dayıcığım.
3: Zeynep'ciğim.
2: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
3: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
3: Kim?
1: Kim değil, ne?
3: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
2: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
3: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
3: Ben olsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
3: Aman canım. Zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
3: Ne? Yazılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor.
2: Merak etme dayıcığım. Her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
3: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
2: Sensin.
3: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizle yaptık.
3: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
2: Deneyelim mi?
3: Deneyelim. Hadi bismillah.
2: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan.
2: Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
3: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
2: Düğme yok dayıcığım.
3: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
2: Yok dayıcığım, sesli komut sistemi koyduk.
3: Yani. O da olur tabii.
2: Aşbot, menemen yap bize.
4: Emredersiniz. Oh. Ben hemen tarifi alınıyor. Hı. İşlem başlatıldı.
3: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
3: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Hı. Merak etme.

0: Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi izin.
1: Soğan doğrama işlemi başladı.
0: Menemen soğansız olur bir kere.
1: Hayır, tarife göre soğanlı.
0: Soğansız.
1: İşime karışma.
0: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
1: Kolaysa sen yap.
2: Eyvah, robotu çıldırtacak.
0: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
1: Git başımdan.
0: Burası benim laboratuvarım. Asıl sen git.
1: Git başımdan dedem.
0: Gitmezsem ne olurmuş?
1: İşte bu olur. Tabii.
0: Zekiyim ben, zekiyim.
1: Al sana. Tabii. Tabii. Bunu da al.
0: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
3: Sen mahvetmeden önce yemek robotuydu.
0: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar.

0: İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir göktaşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Göktaşı mı? Evet, göktaşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç göktaşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Göktaş olduğuna bir aile inanmışlar.

0: hayırlısı bakalım.
1: Fazla zaman kaybetmeyelim.
2: Evet evet, hemen götürelim.
3: Ben de size yardım edeyim.
2: Tamam, hadi o zaman.
1: Aa, dikkat edelim de parçalanmasın.
0: Vay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
1: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
3: Ben de Murat.
1: Amcamın kızı Esra.
3: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
1: Onu...
2: Üşüyor.
1: Olamaz. Parçalandı.
3: Yazık oldu.
1: Aslında biz bir roket yapmıştık.
3: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
1: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Hı? Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
3: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
1: Evet. Roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
3: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
1: Harika. Hadi soralım.
3: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
5: Yani şimdi aslında...
2: Bizim göktaşının aynısı.
1: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
2: Ben de anlamadım.
3: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
4: Mermer mi?
3: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
1: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
2: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
5: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
4: Mermer mi?
5: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
1: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
5: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
2: Bu çok güzel bir fikir.
1: Teşekkür ederiz amca.
5: Murat, hadi biz yola devam edelim.
3: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
4: Teşekkür ederim.
3: Gidebiliriz.
5: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
3: Etrafı bir kolaçan edeyim.

0: بابا بابا Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç?

0: Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Göktaşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa, evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba, sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce, Allah'ım, niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor.
1: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
0: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
1: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
0: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
1: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?
0: Yaşasın. O zaman uyku tulumlarımızı getireyim.

0: bak bak bak. Kim varmış burada?
1: Davetsiz bir misafir.
0: Şaşkın! Patron, artık vazgeçelim şu camiden.
1: Hayır, o cami de benim olacak. Hasan Hoca'nın mamalarını da biz yiyeceğiz.

Harika bir gün geçiriyorum. Önce balonsun, şimdi de araba yarışı. Yaşasın. Mm-hmm.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: sana bir sürprizim var yavrucuğum. Çok mu merak ettin? Uçan balon. Sen de tutmak ister misin? Al bakalım. Ama dikkat et. Bu uçan balon. Hah. Uçan balon dur. Uçma balon. Lütfen balon. Dur. Gitme balon. Hah. Yaptığını beğendin mi balon? Ağlamam geldi işte. Hayır. Abimden yardım isteyemem. Fırtına çıkacakmış. Bahçeye çıkamayız dedi. Beni görürse çok kızar. Seni anneme söyleyeceğim Cemre. Hiç söz dinlemiyorsun. Ağlamama gerek yok. Ağaca tırmanırım ve balonu alırım ve fırtına çıkmadan eve dönerim.
1: Bugün hiçbir şey olmadı ki öğretmenim. Günlüğüme ne yazacağım? Fırtına yüzünden bahçeye çıkamıyoruz. Cemre de olmayınca pek maceralı geçmiyor günler. Canımın içi. Ne kadar da üzüldü bahçeye çıkamıyoruz diye. Oyalansın diye uçan balon verdim ama evin içinde uçan balon çok da eğlenceli değil. Ah, uçan balon. Bahçeye çıkmadığımız iyi olmuş. Yoksa Cemre'nin balonu da uçacaktı. Ama bu Cemre'nin balonu. Cemre! Kardeşim! Cemre! Ha? Ne yapıyorsun kardeşim? Dur! Sakın kıpırdama.
0: Merak etme abi. Hallediyorum. Ve hiçbir damla bile ağlamadım biliyor musun?
1: Dur! Bekle beni. Ben alırım balonu. Lütfen dur. Sarıl bana.
0: Abi, ben de seni çok seviyorum ama şimdi sarılmak zorunda mıyız? Balonu alınca kutlamak için sarılabiliriz. Dikkat et abi. Annemler gelene kadar ben sana emanetim. Emanet çok önemliymiş, çok değerliymiş.
1: Şu emaneti bir yere bırakayım da o zaman konuşacağız, merak etme.
0: Hiç merak etmiyorum ki. Hiç etmiyorum hem de. Hiç.
1: Oh, elhamdülillah. Çok korktum başaramayacağım diye.
0: Başardın.

0: söyle bakalım. Seni uyardığım halde neden bahçeye çıktın?
1: Uçan balonumu yavrucuğuma göstermek istedim. Hem yavrucuğum da bahçede kalmış. Fırtına da uçsun mu yavrucuğum?
0: Gel buraya. Rüzgar şiddetleniyor. Bir an önce eve girmemiz lazım. Eyvah! Aa. Telaşla çıkınca anahtarı almayı unutmuşum.
1: Hadi. Zile basarız olur biter. Evde kimse yok. Eyvah! Sokakta kaldık.
0: Gel, verandaya geçelim.
1: Ay! Canın acıdı mı yavrum?
0: Fırtına giderek şiddetleniyor. Aa. Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hemen!
1: Begümlere gidelim. Bize çok yakınlar.
0: Seni sokağa çıkaramam. Evlerden bir şeyler düşebilir.
1: Saksı düşebilir, evet.
0: Mavi karavan. Cemre ile nasıl olur ki?
1: Mavi canavar mı dedin? Merak etme abi. Onu Bekçi amcaya şikayet etmiştim. Gelip aldılar. Artık ondan korkmana gerek yok.
0: Oh, ne iyi. Çok sevindim. Dedemin gelmesine bir saat, annemlerin gelmesine iki saat var. Kendi başımızın çaresine bakacağız kardeşim.
1: Ha? Ormana mı gidiyoruz?
0: Evet, orada sığınabileceğimiz bir yer biliyorum.
1: Ama ormana gitmem yasak. Bunu anneme söylemek zorundayım. Üzgünüm.
0: Hadi Cemre, rüzgar şiddetini arttırıyor. Acele etmemiz lazım.

0: Kediler de kaçıyor. Bak, sığınacak bir yer arıyorlar.
1: Ya! Koş kedicik, koş!
0: Burası bizi fırtınadan korur. Otur şöyle. Bebeğine de sarıl, üşümesin.
1: Fırtına başladı abi. Çok korkunç sesler çıkarıyor. O da mavi canavar gibi bir canavar mı?
0: Yok canımın içi. Şiddetli rüzgar ve yağmur bu sesleri çıkarıyor. Korkacak bir şey yok. Burada güvendeyiz.
1: Korkma yavrucuğum. Burada güvendeyiz.
0: Lata sen.
1: Efendim?
0: İnnallâhe mâna.
1: İngilizce mi çalışalım? Okey.
0: Yok canımın içi. Korkma diyor.
1: Kim diyor?
0: Peygamber Efendimiz.
1: Aa, bizim peygamberimiz. Ne güzel demiş. Ben daha korkmam ki. Kim korkuyormuş abi? Kime demiş?
0: Hazreti Ebu Bekir'e. Dedem anlatmıştı. Peygamberimiz en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkar ve yolda bir mağaraya saklanırlar.
1: Fırtına mı çıkmış?
0: Yok canımın içi. Peygamberimiz Müslümanlara yapılan eziyet yüzünden Mekke'den Medine'ye göç etmeye karar vermiş. Hazreti Ebu Bekir'le yola çıkmışlar. Mekkeli kötü adamlar peşlerine düşünce bir mağaraya saklanmışlar. Ama Hazreti Ebu Bekir çok korkuyormuş. Mekkeliler onları bulursa peygamberimize kötülük edebilirlermiş. Bu yüzden peygamberimiz ona la tahzen, yani korkma demiş. İnnallâhe mâna. Allah bizimle beraber.
1: Ne güzel. O zaman bizim de korkmamıza gerek yok.
0: Aynen öyle.
1: Allah bizimle beraber. Ha?
2: Çocuklar evde yalnız kaldı. Cimcime kim bilir nasıl korkmuştur fırtınadan. Yok, yok. Çocuklar yok. Allah'ım sen yardım et. Sakin olmalıyım. Nerede olabilirler? Çelebi'nin anahtarı çalışma masasındaydı. Demek ki bir şekilde dışarıda kaldılar. Hay Allah. Saat. Çelebi'nin saati kolundaysa hadi inşallah. Ormanda mı? Çelebi mağarada. Cemre? Cemre nerede? Ah yok. Çelebi onu bırakmaz. Oh elhamdülillah. Çelebi, iyi misiniz evladım?
0: Biziyiz dede.
2: Neyin var evladım? Fırtına çok mu korkuttu sizi? Ah evladım, kardeşinin sorumluluğu da var tabii. Nasıl korktun kim bilir?
0: Korkmadım dede, sadece çaresiz hissettim.
2: Ne güzel bir çare düşünmüşsün. Kendine de, kardeşine de sığınacak bir yer bulmuşsun işte.
0: Çaresizliğim bizimle ilgili değil dede. Biz korunabileceğimiz bir yer bulduk çok şükür. Ya sığınacak yer bulamayan çocuklar? Ah. 2023 yılındayız dede. Kasım ayındayız. Bazı devletler diğer gezegenlere yerleşmeye çalışıyor. Ama bu dünyada sığınacak bir yer bulamayan çocuklar var.
2: İlahi çocuk, ciğerimi yaktın.
0: Çok çaresiz hissediyorum dede.
2: Ah, çaresizlik bize yakışmaz. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisine Allah'ı vekil kalacağız.
1: Sen de mi fırtınadan korktun dede? Korkma dede. Allah bizimle beraber. Ha,
2: Çelebi, sen ne güzel bir çocuksun. Yağmur dindi. Hadi çocuklar eve dönelim.

0: Peygamber Efendimiz her türlü tedbiri almıştı. Müşrikleri yanıltmak için Hazreti Ali'yi kendi yatağına yatırdı ve gizlice dostu Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Gece yarısı evden birlikte çıkıp kimseye görünmeden Sevr Dağı'na tırmandılar.
1: Peygamberimiz bu dağ taşı avcunun içi gibi biliyormuş demek ki.
0: Hayır evlat, keşif yapmışlar. Gizlenebilecekleri bir yer aramışlar. Civarı iyi bilen bir rehberden yardım almışlar.
1: Ya.
0: Üstelik burası da rastgele seçilmedi. Bu da Medine yolu üzerinde değil. Yani aslında müşriklerin peygamberimizi aramak için bakacakları son yer.
1: Vay! Her şeyi düşünmüşler.
0: Dahası var. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir Sevr mağarasında 3 gece kaldılar. Bu 3 geceyi Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdullah da onlarla geçirdi. Abdullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp Mekke'de gecelemiş gibi davranıyor, müşriklerle ilgili haberleri akşamları peygamberimize ulaştırıyordu. Hazreti Ebubekir'in çobanı da otlattığı koyun sürüsünü akşamları mağara tarafına sürüyor. Sabahleyin Abdullah mağaradan ayrılınca onun peşinden sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu. Böylece hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyordu.
1: İnanılmaz! Daha önce bu ayrıntıları anlatmamıştın dede.
0: Peygamberimiz Müslümanların huzurla yaşayabileceği bir yurt arıyordu. Kimsenin zarar görmemesi için her şeyi titizlikle planladı. Yani önce elinden geleni yaptı. Biz de elimizden geleni yapacağız evlat. Yaptık da elhamdülillah.
1: İnşallah yapmışızdır dede.
0: Hadi güneş yükselmeden mağaraya ulaşmamız lazım. Evlat, o kutlu yolculuk için her türlü tedbir alınıp şartlar hazırlanmıştı. Ama müşrikler de kararlıydı. Peygamberimizi bulmak için her şeyi yaptılar ve izini bulup mağaranın yakınlarına kadar geldiler. İşte o zaman yapılacak tek şey vardı. Allah'a sığınmak.
1: Aslında onlar mağaraya sığınırken de Allah'a sığınmışlardı. Allah da onları korudu.
0: Berhudar ol evlat.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirir.

0: Erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Eh, nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi.

0: Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
1: Go go. Go. Go.
0: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken kalkan yol alır.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Hah, işte geldik. Hı? Sen burada bekle, olur mu?
1: Hı-hı, geleceğim.
0: Ne, lütfen, hemen dönerim.
1: Ben de.
0: Bu sonuncu. Kitabı bırakayım, oyuna devam ederiz. Hem ikimiz gidersek Tornet yalnız kalır. Birinin onu koruması gerek.
1: Lıkkımız kolul.
0: Rıkkımız tek başına yapamaz. Tornet'i korumak için cesur bir kahraman lazım. Güçlü ve akıllı bir kahraman.
1: Ben kolulum.
0: Anlaştık. Gözünü Tornet'ten ayırma, olur mu? Ben hemen dönerim.
1: Olur. Gözünü dört aç Lıkkımız. Tornet'i kollayacağız.

0: Geldim Nil Sultan. Az sonra çok seveceğin birileriyle tanışacaksın. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hadi Rıkkıbız, gidiyoruz. Nil, yavaş yavaş ya abicim.
1: Olur.
2: Bırak dilediği gibi yesin kızımız. Belli ki yorulmuş, acıkmış.
1: Yorulmadım. Kurabiye çok güzel.
3: Bir un kurabiyesi hayranı daha. Artık Nil geldiğinde un kurabiyesini eksik etmeyiz.
2: O yeter ki gelsin. Semtin en iyi fırınından alır gelirim inşallah.
1: Ah, doydum şükür.
3: Afiyet olsun.
0: İzninle biz artık gidelim Arif Baba.
2: Nereye evlat? Tatlımız yok ama gizemli oyunumuz var.
0: Ah, yoksa bulmaca mı?
3: Nil için özel hazırlık yaptık.
1: Benim için?
2: Senin için ya. Abine yardım etmez misin?
1: Edelim. Biz abimle hep maceralı oyun oynarız.
0: Ah, hop. Hadi o zaman. Çözülecek gizem var.
1: Nil uçuyor.

0: öğrenmene sevindim. Ali tek başına hepsini toplayamazdı.
1: Hepsini mi?
0: Bütün rüzgar gülleri ve balonlar. Ama bazılarını bu kadar kolay bulamazsın.
2: O kadar emin olma Bilge. Bizim evde bir şey kaybolduğunda çoğu zaman kendisi bulur.
0: Demek öyle. O halde hiçbir ödül elinizden kurtulamaz.
2: Hiç merak etme. Çok uzun sürmez.

0: Bak ne buldum.
1: Sana demiştim. Aha.
0: Bak. Hı? Ne çok ödüyüm mal.
1: Bu gidişle bana hiç bırakmayacaksın.
0: Hızlı olan kazanır.
1: Ha? Nihayet. Nil, koşup durma. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Bir nefes yeter, yaprak gibi titrer. Ayakları yoktur, tahtıyla gezer. Ne şimdi bu? Ayakları yok, tahtıyla geziyor. Abicim dikkat et. Yakalandım. Bu yumurcakla işim var. İlkin uzundur minare gibi, zamanla kısalır. Uzaktakine faydası en yakınından fazladır. Mum bu. Atasözündeki gibi, mum dibine ışık vermez. İşte bu.
0: Hızlı olan kazanır.

0: Hadi hadi.
1: Abi bak kelebek oldum. Abi bil bakalım ben neyim. Hadi bir yemedin mi?
0: Nil yeter. Bak işim var. Neden açılmıyor bu? Hayır, hayır, hayır. İçinde bir şey var. Ah, gördün mü yaptığını? Ah. Nil Sultan. Özür dilerim. Seni üzmek istemedim.
1: Bağladın bana.
0: Haklısın. İstemeden oldu. Aklım bulmacadaydı.
1: Ama ikimiz yapacaktık.
0: Haklısın. O yüzden yardımına ihtiyacım var.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten. Balonun içinde bir not var. O olmadan bulmacayı çözemeyiz.
1: Oldan nasıl alacağım?
0: Ben de alamam. Ama bir yolu var. Tabii cesur ve güçlü bir kahramanın yardımı gerek.
1: Olur. Biraz öne. Biraz daha.
0: Nasıl? İyi mi?
1: Dur. Şimdi bir adım sağ.
0: Oldu mu?
1: Tamam tamam yeter.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.

0: İşte bir ödül harfi daha.
1: Değil. Rrr. Arif'in R'si.
2: Ben de I diyorum. Alif dedenin L'si.
1: Peki öyle olsun.
2: Sonuncusu da İ. Özveri.
0: Bulmacanın cevabı Özveri Arif Baba.
1: Barekallah. Abi kardeş birlik olup çözdünüz demek.
0: İşin çoğunu Nil Sultan yaptı.
1: Maşallah dedesinin kızına. Hop. Özveri ya da fedakarlık ne demek biliyor musun? Bir amaç uğruna herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmek demek. Kişi sevdikleri için kendi rahatını, huzurunu, hatta güvenliğini feda ederek fedakarca davranır. İnsan sahip olduğu malı, bilgiyi, hatta zamanı, sevdikleri ve ihtiyacı olanlarla fedakarca paylaşmasını bilmeli. Dinimiz bize bunu öğütler.
0: Kim bilir aklına ne geldi?
2: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye?
2: Bu kadar balonu rüzgar gülünü oynayamam. Çocuklara verelim.
1: Ali, biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz evlat. Sahaf size emanet.

0: Selamun aleyküm.
1: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
2: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
1: Ha?
2: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Rüzgarlar tohum taşır, bulutlar yağmurları. Ağaçlar meyve taşır, denizler balıkları. Gücünce taşır herkes ama karınca başka. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır. Bak ne yapacak şaşır, karınca dağı taşır.
1: Tamam Ayta, yeter.
2: Ayta, sustur şunu.
3: Başım şişti, yeter.

0: Sanatçıya saygı lütfen.
1: Sanatçı mı? Şamatacı demek istedin herhalde.
0: Sen sanattan ne anlarsın? İşin gücün hesap kitap.
1: Bak, en azından işe yarıyor. En doğru taşı çekip dağıttım davulunu. Senin yaptığın kafa şişirmekten başka bir şey değil.
0: Okul bitti. Bunu kutlamayacağız da. Neyi kutlayacağız?
2: Elbette kutlayalım, şenlik yapalım, müzik dinleyelim, yemek yiyelim. Ama bütün bunları başkasının hakkına girmeden yapalım.
0: Kimin hakkına giriyoruz ki? Ben kimseden bir şey almadım.
2: Rahatsızlık vermek de hakka girmektir. Bir başkasının huzurunu almakla ekmeğini almak aynı şey.
0: Siz de eğleniyorsunuz sanıyordum.
3: Başta eğleniyorduk ama vurmalı çalgılar neşemizi kaçırdı.
2: Bak bu yavrucak sese karşı çok hassas. Kulaklarına tıkaç takınca da böyle uyuyakalıyor işte.
3: Dura.
0: Dura.
1: Uyan Dura.
2: Uyan, uyan Dura. Bak ses kesildi.
0: Hadi dostum, oyun oynayacağız.

0: Önümüzdeki yıl kıtlık yaşanmasını önlemek için ekinlerimizin verimini arttırmalıyız. Yağışları bekleyemeyiz.
1: Evet kraliçem. Zaten Dura uzun bir süre yağmur yağmayacağını söyledi. Alimin ölçümleri de Dura'yı doğruluyor.
2: Aynen öyle kraliçem. Son yılların en kurak zamanlarını yaşıyoruz ve görünen o ki bir müddet daha böyle gidecek.
0: Ah, barajdaki suyu ziyan etmeden kanallara aktarabilecek miyiz peki?
1: Hazırladığımız su yolu planları sayesinde en ekonomik şekilde su dağılımını sağlayabileceğiz.
3: Kanalların akışını denetleyecek bir bölük asker seçtim kraliçem.
0: Güzel. Öyleyse bir an evvel dağıtıma başlayalım.
2: Yavrular yıl sonu şenlikleri için çayırdalar. Barajı açmak için akşamı bekleyelim.
1: Zaten buharlaşmayı engellemek için suyu akşam saatlerinde salmayı düşünüyoruz.
0: Evet, böylesi daha münasip olur. Yavrular akşama kadar dönmüş olurlar değil mi?
4: Kura akşam olmadan döneceklerini söyledi.
0: Hadi öyleyse hazırlıklara başlayalım. Allah işimizi rast getirsin.
5: Amin.
6: Sana söyledim yıkılmaz.
7: Senin vücudun çok iri Dalyan. O yüzden bizden daha fazla yemeğe ihtiyacın var. Çünkü eşitlik adalet değildir.
8: Hehe, haklısın Kura ama bazen daha fazla haklı oluyorsun.
9: Nazlı aynama bakınca gözlerine inanamayacaksın Sara. Saçların muhteşem oldu.
10: Ben de bundan korkuyorum.
11: Hı? Hı? Hı?
10: Aman Allah'ım.
9: Bayıldın değil mi?
10: Aynı sana benzedim. Senin aynanın bir özelliği mi bu?
9: Ah, hayır canım. Benim süsleme sanatımın bir yansıması.
7: Sofra hazır arkadaşlar.
10: Ah, kurtarıcım, canım arkadaşım Kura. Teşekkür ederim Nazlı.
9: Bir şey değil.
7: Afiyet olsun arkadaşlar.
12: Afiyet olsun.
13: Afiyet olsun.

0: Yeter artık Ayta.
1: Davulumun sesi taştan başlıyor.
0: Bu kibiri yıkmanın bir yolu yok mu?
2: Bu gidişle yıl sonu şenliğimiz kabusa dönecek.
3: Öyle söyleme sen keşke Nazlı.
2: Yok, söylemedim bir şey. Geri aldım. Çok eğleniyoruz, çok.
4: Şu gürültüyü kesmezsen taş kemeri yıkarım.
5: Nasıl yıkacakmışsın? Hani bu yıkılmazdı?
4: Doğru taşı çekersem yıkılır.
5: Yok,

0: general askerlerini yerleştirmiş olmalı.
1: Hava kararmak üzere. Çiftçi, adamlarına işaret verelim, suyu sağsınlar.
2: Ah, sevgili kraliçem, yavrular hala dönmediler.
1: Ah, dönmediler mi? Nasıl olur?
2: Kura sözünde durur biliyorsunuz. Dönmediklerine göre bir aksilik olmalı.
1: Hay Allah! Yavrular, yuvamızın geleceği. Suya kapılırlarsa bu bir felaket olur. Bir an önce onları bulup getirmeliyiz. Çiftçi, adamlarına haber ver. Suyu salmak için bizden işaret beklesinler.
3: Ben yavruların nerede olduklarını biliyorum.
1: Hadi öyleyse, acele edelim.
4: Durak! Neredesin?
5: Durak!
4: Durak, sesimizi duyuyor musun?
6: Sesimizi duymuyor musun?
4: Durak!
7: Neredesin Durak?
4: Duymuyor işte, duymuyor. Tıkaçlarını takıp sonra da uyuyakalmış olmalı.
8: Senin yüzünden, gürültüden kaçtı Dura.
7: Çok üzgünüm arkadaşlar. Böyle olacağını nereden bileyim?
6: Seni defalarca uyardı Kayta.
7: Hepsi benim suçum.
4: Durun arkadaşlar, Kayta böyle olacağını bilemezdi.
9: Keşke kabus olacak demeseydim. Keşke tutsaydım şu dilimi.
4: Yapma Nazlı. Sen söyledin diye olmuyor ki aksilikler. Kaç defa söyledim. Lütfen moralimizi bozmayalım. Allah'tan yardım isteyip aramaya devam edelim.
9: Allah'ım lütfen Dura'yı bulalım. Lütfen bize yardım et.
8: Allah'ım arkadaşımızı bulmamıza yardım et.
6: Bu yemişleri ona ayırmıştım. En sevdiği mor yemişler.
4: Sen onları saklamaya devam et Dalyan. Dura acıkmış olmalı.
8: Dura bu yemişlerin kokusunu almaz mı?
9: Bunlar kokmuyor ama.
4: Sara haklı arkadaşlar. Dura her şeyin kokusunu alır. Onun en sevdiği yiyeceği hazırlayıp kokusunu salalım.
8: Şöyle dumanı tüten bir şey olsa harika olur.
6: Mantar kebabı. Mantar kebabına bayılır Dura.
9: Ama hiç mantarımız yok.
6: Onun sevdiği mantar kayalıklarda oluyor. Oraya da herkes tırmanamaz.
7: Ben tırmanırım. Hadi arkadaşlar, benim işim bu.
9: Dur, ona basma.
4: Dikkat et.
8: Hayta, yavaş.
6: Hayta, yavaş.

0: Hadi Dura, al şu kebabın kokusunu. Hadi bismillah.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı. O bu değil, mantar kebabı.
2: Mantar kebabı.
1: Mantar kebabına gel Dura. Mantar kebabı.
2: Nasıl bu kadar acıktım anlamadım.
3: Şükürler olsun Allah'a.
4: Çok şükür.
1: Nihayet Dura. Şükür kavuşturana.
2: Neler oluyor arkadaşlar?
0: Saatlerdir seni arıyoruz Dura.
2: O yüzden bu kadar acıktım demek ki.
5: Her yeri aradın, seslendik, duymadın.
1: Biz de seni kebap kokusuyla çağırdık.
2: Çok iyi fikir.
0: Yiyecekleri yolda yeriz. Akşam olmadan döneceğimize söz verdim. Hemen yola çıkmalıyız. Hadi arkadaşlar.
6: Kura! Kura!
0: Nene!
7: Nerelerde kaldınız yavrularım?
0: Bazı aksilikler yaşadık ama biz de şimdi dönüyorduk.
7: Akşam olmak üzere. Ne kadar daha yolumuz var?
8: Güvenli mesafedeyiz kraliçem. Suyu salabiliriz.

0: Şimdi anlatın bakalım. Nasıl aksiliklermiş bunlar?
1: Ben uyuyakaldım.
2: Ben müziği fazla kaçırdım.
3: Ben ağzımı hayra açmadım.
4: Aslında söylenenler doğru ama sırası yanlış.
0: Sen sırasıyla anlat öyleyse.
4: Şöyle oldu.
3: Aksilikler bir yana, biz çok güzel bir gün geçirdik kraliçem.
0: Peki o zaman sen anlat.
3: Çayırın en güzel köşesini bulduk önce.
0: Oo, neresiymiş orası?

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz, poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben.

0: Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
3: Amma çokmuş Fatma abla ya.
4: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
4: Hallettim bile. Bizim saf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
4: Teşekkür ederim canım.
3: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
4: O nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
4: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Sen satmaya karar verince...
4: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
3: Doğru aslında.
4: Hele ki söz konusu Semira olunca.
3: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
4: Eline sağlık Zehracığım.
3: Aman!
4: Orhan abi de geldi.
3: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
4: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
3: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
4: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
3: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
2: O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Biz çim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
5: Amin.
6: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
5: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?

0: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
0: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım, paylaşırım da.
0: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
0: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Trafik ışıkları.
1: Söyledim.

0: şeyler gibiydi.
1: Dikkat edin.
0: Kıpır, bunlar nereden çıktı?
2: Çok güzeller.
1: Ben yaptım.
3: Çok eğlenceli arkadaşlar. Kıpır, size de bir araç yap.
4: Hayır, hayır, hayır. Bugünlük bu kadar macera yeter.
1: Yapma Puf. Çok eğleneceğiz. Bu olmaz. Bu da. Bu hiç olmaz. Hep birlikte yarış yaptığımızı bir düşünsene.
2: Ya da tüm denizi dolaştığımızı.
4: Kıpır.
1: Affedersin.
4: Bu araçlar bana hiç güvenli gelmedi.
2: Yavaş gideriz Puf. Dikkatli oluruz.
5: Lütfen.
4: Kıpır ve Güçlü az kalsın bize çarpıyordu. Hayır. Ben araç istemiyorum. Ah Kıpır.
1: Affedersin. Öğretmenim.
6: Ne arıyoruz?
0: Kıpır bize bir araç yapacak öğretmenim.
3: Ama Puf istemiyor.
6: Neden? Çok eğlenceli olur.
4: Çünkü çok hızlı gidiyor. Birbirimize çarpabiliriz. Kayalara çarpabiliriz.
6: Haklısın. Bunlar olabilir. Ama ben oyununuzu nasıl daha güvenli bir hale getirebileceğinizi biliyorum. Araç yapımı bitince yanıma gelin. Geldiniz mi? Puf nerede? Şimdi tahtada çizili olan şeyin ne olduğunu bilen var mı?
0: Kamera, gece lambası.
6: Hayır, bu bir trafik lambası. Kırmızı ışık dur, sarı ışık kalkışa hazırlan, yeşil ışık da geç demek.
1: Bu çok basitmiş. Sarı da dur, kırmızı da geç, yeşil de kalkışa hazırlan.
0: Evet.
4: Hayır, yeşil geç demekti. Diğerlerini şimdiden unuttum. Kesin oyun sırasında da unutacağız.
6: Bence denemeden bilemeyiz. Siz parkuru dolaşırken ben size kırmızı, sarı ya da yeşil kartı göstereceğim. Kırmızı kartı gördüğünüzde duracak, sarı kartı gördüğünüzde kalkışa hazırlanacak ve yeşil kartı gördüğünüzde...
5: Geçeceğiz!
4: Kırmızı dur, sarı kalkışa hazırlan, yeşil geç. Tamam, aklımda tutabilirim.
6: 3, 2, 1, başla. Aferin incilerim.

0: kıpır. Yeşil kartı göstermedim ki. Ben sizden daha hızlıyım.
1: Meyveler.
2: O ne öyle? Kırmızı, sarı ya da yeşil renkli. Tadı tatlı ya da ekşi.
3: Muzun rengi sarı. Ayrıca tatlı. Elmadan bahsediyor.
4: Ne oldu şimdi?
2: Aa, burada elma var.
5: Orada da bir tabela var. Gelin, gelin. Kırmızı renkli, üzeri benekli, kafasındaki şapka yeşil renkli.
6: Bunun rengi sarı ama benekleri var gibi. İçi mi kırmızı acaba? Başka ne diyordu?
5: Kafa

0: arkasındaki şapka yeşil renkli.
1: Evet, bakın bu kırmızı renkli benekli ve kafasında yeşil bir şapka var. Cevap çilek. Kimler çilek ister?
0: Ben!
2: Eğer o resimlerin arkasında meyveler varsa...
1: Bu resimlerin arkasında da vardır.
2: Eğer ben yanlış cevapların peşinden gidersem daha çok meyvemiz olur.
1: Nasıl?
2: Sen de beğendin bu fikri değil mi?
1: Tamam. Bu biraz garip oldu.
2: Kavunla konuşulmaz. Kavun yenir.
1: Evet. Turuncu bir topa benzer, içinde C vitamini yüzer.
0: Portakal!
1: Kıpır yine nereye kayboldu?
2: Dışı kahverengi, içi yeşil, biraz ekşidir, tatlı değil.
1: Peh, armut.
2: Öyle bakma. Tabii ki cevabın kivi olduğunu biliyorum. Ama biz yanlış cevapların peşinden gideceğiz, unuttun mu?
3: Emin misin Lila? Kıpır'ı arasak daha iyi olmaz mı?
1: Ben kardeşimi tanırım. Birazdan gelir. Hem son bir tabela kaldı.
4: Kokusu sarar her yeri. Dilim dilimdir içi.
0: Bu kokmuyor.
1: Resim o puf. Gerçek meyve değil ki.
3: Ama bu kokuyor.
1: Resmin kokusu yok sütlaç. Arkasındaki meyvelerden geliyor. Cevap mandalina.
5: Tebrik ederim incilerim.
0: Kaju.
5: Ben de sizi bekliyordum. Kıpır nerede?
2: Buradayım. Uzun yoldan geze geze geldim de.
5: Çocuklar dikkat.
4: Diğer meyveleri yedin mi?
0: Tamamını ben yemedim ama neyse.
1: Neredeydin Kıpır?
2: Yanlış cevapların peşinden gittim. Böylece çeşit çeşit meyvemiz oldu.
5: Hiç güleceğim yoktu Kıpır. Meyvelerin tadına baktın mı bari?
2: Hayır. Şimdi bakacağım.
5: Hadi bak bakalım. Onlar oyuncaktı.
1: Onları buraya kadar boşuna taşıdın yani.
2: Boşuna mı? Duymamış olayım. Meyveleri yiyip karnımızı doyurunca ne olacak sanıyorsunuz?
6: Ne olacak?
2: Bunlarla oyun oynayacağız.
5: Hadi hadi. Herkes sofraya. Elma, çilek, portakal, mandalina, kivi, üzüm, armut, erik, kiraz ve kayısı. Afiyet olsun incilerim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Boyun beni acıktırmış. Kıpır.

merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yapar

0: ya Bera?
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: Ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaanne

0: annelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: "İşte tel şehriye."
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: "Oh, mis gibi,"
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: "Dedeciğim sana çorba yaptık,"
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: "Ah, unuttum,"
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: "Neyi unuttun dedeciğim?"
0: diye sordu.
2: "Kirazları."
0: Bera araya girerek,
1: "Kırmızı olanları mı?"
0: diye sordu.
1: "Hepsi kırmızı zaten,"
0: dedi Ayla. Ve,
1: "Biz toplarız dedeciğim,"
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
2: "Dolmadı bu kovalar Ayla,"
0: dedi Bera.
1: "Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,"
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
2: "Çok güzel,"
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
1: "Dur yeme, yeme,"
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
1: "Keşke tahta bir merdivenimiz olsa."
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca, kirazların burada,"
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız,"
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya Martava.

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacıvat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirse muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.

0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
1: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire.
1: Evet.
3: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
1: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
1: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
3: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar. Ya.
3: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
3: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
1: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
1: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
1: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
1: Söyle bakalım pehlivan efendi. Sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
1: Söyle söyle anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
1: Söyle söyle dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
1: Söyle söyle okurum ben.
2: Peki söylüyorum öyleyse.
1: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
1: Kaba mı?
2: Evet.
1: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Yoo, sana diyorlar.
1: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
1: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
1: Görürsün ne olmuş. Ha?
4: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
5: Of, amma güçlü bunlar ya.
4: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
4: Cümlemizin namazlarını acıvat.
3: Vay be, demek kavga ettiler.
4: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
0: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
3: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
4: Konuştuk, sakinleştiler.
0: Çok şükür.
4: Birazdan burada olacaklar.
3: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
0: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
3: Tabii. Çocuklar geliyor. Yaşlılar geliyor. Gençler geliyor. Geldi bile.
2: Hayda bire.
0: Diğeri de geldi.
1: Selamun aleyküm.
6: Ve aleyküm selam.
4: Sakinsiniz değil mi?
0: Durgunsunuz değil mi?
3: İyisiniz değil mi?
2: İyiyiz iyi.
1: Barıştık biz.
4: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
1: Yapmayız Çelebi yapmayız. Korkma.
2: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
4: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
0: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
3: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
1: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
2: Hepiniz davetlisiniz.
4: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağlar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma, karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayda bire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
4: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreşte üstüme tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış. Ne
0: güzelmiş. Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzel.

gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Niye poşete koymadın yumurtaları?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
0: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
3: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
3: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
4: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
3: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
3: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
3: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
4: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
3: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?

0: Aman bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
1: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
1: Bize iki bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
1: Ah, şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
0: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
3: Hadi anlat, dinliyoruz.
1: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
1: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
1: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
0: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
4: Sofra vezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
1: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
5: Aa, dikkat edin.
6: Huh?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak.
3: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
4: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
5: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
6: Hallederiz.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
6: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
5: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
6: Kabul.

0: 2, 1, 거짓! 거짓! 나왔어! 거짓! 여쭤보 거지 넣었어. 왜 트럼퍼
1: arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Son gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
5: Fren yok mu?
0: Sakin ol. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Cemil ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Eyvah, kürekler de gitti.
0: Ne yapacağız? Benim de fikrim var. Size yanaşın. Diğer tarafta birleşeyim.
2: Hadi çabuk. Yapma seni.
0: Hadi dur, dur.
4: Durduk.
6: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden. Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi. Herkesi tehlikeye attık.
6: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
6: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
7: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

Çelebi Semavi'nin sırrı her gün TRT Diyanet Çocuk'ta. Kutu kutu pense oyun vakti.

oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Biraz bizimle takılmaya ne dersin baba? Evet, ne dersin koca babam?
1: Tabii ki isterim. Hem de ne oynayacağımızı da hemen söyleyeyim.
0: Yaşasın!
2: Duydun mu Emel? Nasıl da sevindiriyorum çocuklarımı.
0: Ne oynayacağız baba?
1: Bütün sanatsal marifetlerinizi konuşturabileceğiniz bir oyun.
3: Neymiş bakalım?
1: Boyalarınız hazır mı?
0: Hazır.
1: Peki ya kağıtlar?
0: Evet.
1: En güzel boyalarınızı kullanarak yatan adam resmi çizmenizi istiyorum.
0: Hayır.
3: Yani hayır.
1: Ama neden? En zor kısım bende. Hiç hareket etmeden yatan adam pozunu ben vereceğim.
0: Olmaz. Çok sıkıcı.
1: Ama evladım, sanatsal yeteneklerinizi geliştirmek için bir baba olarak vazifem. Söyleyin bakalım nasıl yatayım?
0: Yatan adam çizmek istemiyoruz.
1: O zaman tamam. Oturan adama geçelim. İkinci aşama.
3: Yaşasın. Oturan adam.
0: Hayır.
1: Kardeşin oturan adam istiyor Ceren. Kırmayalım yavrucağı.
0: Emin misin canım kardeşim? Oturan adam mı çizmek istiyorsun?
3: Hayır, istemiyorum.
0: Biz oynayan adam istiyoruz.
1: Oynayan adam? Oo, ileri seviyor. Yatan adamı çizmeden oynayan adam çizmeniz mümkün değil.
0: Baba. Buldum.
1: Ne buldun?
0: Hasta adam ol. Oyuna falan yapalım hasta adam.
1: Hayır, iyiyim. Sağ olun.
0: Yat burada. Hiç kıpırdaklık yok. Biz hemen geliyoruz.
1: Yavrum gelin çocuğum.
2: Emel çocuklara meyve falan versen. Emel.
1: Dışarıda mıydın?
4: Evet. Sebzelerimizi bizden önce kargalar bitirecek.
1: Olmaz öyle şey. O bahçe için çok uğraştım.
4: Oluyor maalesef canım. Kuş hakkı.
1: Göz hakkı değil miydi o ya? Kuş hakkı mı çıktı bir de?
4: Görünen o. Kargalar çıtır salata ve maydanozlara bayılıyor.
1: Tamam biraz alsınlar ama bize de kalsın.
4: İnşallah ama zor. Durmadan kargaları kovalayamayız ki.
1: Ama Emel dünyada ilk sebze diken biz değiliz ki. Mutlaka bir çaresi olmalı.
4: Aklına gelen bir şey var mı?
1: Ablama sormak.
4: İyi fikir, o bilir. Annesinin kuzuları gelmiş.
0: Bize doktor de anne.
4: Doktor Eren. Doktor Ceren, hayırdır?
0: Hasta baba adamı tedavi edeceğiz.
3: Biraz gıdıklanacaksın baba.
2: Gıdıklandım ama Emel.
4: Bu senin iyiliğin için canım. Doktorlar size kolay gelsin. İyice tedavi edin. Ben de halanızı bir arayayım.
0: Hasta adam önce Allah'a sonra bize emanet anne.
3: Siz biraz uzanın.
1: Ben iğnemi kolumdan yiyince çok iyi oldum. Sıradaki hastaları bekletmeyelim.
0: Doğru. Bir dakika lütfen. Alo hemşire. Sırada bekleyen bütün hastaları eve gönder.
5: Tedavimiz uzun sürecek.
2: Tedavi mi?
0: Evet. Aman Allah'ım.
1: Ne oldu?

0: ne var?
1: 100 derece. Şimdi ne yapacağız? Söyle, tedavi aşamasına geçiyoruz. Peçete yazman lazım.
0: Ha, reçete o, reçete.
1: Reçete yazman lazım Doktor Ceren. Hemen yazıyorum. Bir bardak su.
0: Su mu?
1: Tabii ki. Ateşi su söndürür. Doktor Ceren, harika bir fikrim var. Neden itfaiyeyi aramıyoruz?
2: Hem aslında olabilir ama onlar gelene kadar hasta daha da ısınabilir. Önce suyu dökelim, sonra soğumazsa itfaiyeyi arayalım.
0: Sakin olun doktorlar. Bakın ateşim düştü bile. İtfaiye gerek yok. Şakacıktan suyu içeyim de hemen iyileşeyim.
2: Şakacıktan mı? Biz gerçek ameliyat doktoruyuz.
0: Daha hastalığımın ne olduğunu bile bilmiyorum.
2: Mikrop kaçmış vücudunuza.
0: Nasıl oldu acaba?
1: Bence biri sizi sakız çiğnerken ayağınızdan gıdıklamış. O sırada olmuş olabilir.
0: Ama ben hiç sakız çiğnemem ki.
2: O zaman hiç sakız çiğnemediğiniz bir anda gıdıklanmışsınız ve ağzınızda kocaman gülmüşsünüz demektir. Bu da tehlikeli işte. Ameliyat şart. Hı?
0: Karga sesi mi o?
1: Evet. Kalk kalk kalk. Kalk kalk kalk.
0: Hay Allah. Koşun, sebzeleri kurtaralım.
1: Şimdi. Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
2: Kaç, kaç.
1: Git buradan.
2: Hadi uç bakalım.
1: Hop. Abla. Hep de inanıyorsun.
3: İnanırım tabii.
2: Tamam tamam, affedersin. Bir kargadan daha kurtulduk.
1: Tam kurtuluyoruz ama arkadan bir tane daha geliyor. Yine mi?
2: Kaş.
0: Ablamı aradın mı Emel?
4: Evet, bahçenin üzerini fileyle kapatabilirsiniz dedi.
0: Çok masraflı bir iş, hem de zaman alır.
1: Bütün kargaları kovalıyoruz ama yine geliyorlar.
2: Biri gidiyor, biri geliyor.
0: Sebzelerimizi daha fazla kaybetmeyi göze alamayız.
1: Ne yapacağız peki?
0: Nöbet tutacağız. Gerekirse uykusuz kalacağız ama bahçemizi kurtaracağız.
4: Ben yokum canım, kusura bakma.
0: O zaman ben ve minik askerlerim nöbet tutarız.
2: Baba, sanırım ben de yokum.
1: Ben de.
0: Demek yalnız kaldım mı? Olsun. Emeklerimizi zayi etmemek için gerekirse o bahçede korkuluk olurum ama sebzeleri kargalara kaptırmam.
4: Aa, süper fikir. Babanıza harika bir sürpriz yapacağız çocuklar. Şimdi beni iyi dinleyin.
2: Siz benimle geliyorsunuz. Siz de işe yarayabilirsiniz. Bir de annem CD'leri söylemişti. Onlar neredeydi acaba? İşte buradasınız. Hadi bakalım, siz de geliyorsunuz.
1: Soru şapkamın varlığını bile unutmuşum. Neredeydi? Çekmecede mi acaba? Aa, gerçekten de varmış.
4: Hadi başlayalım.
2: Babam içeri gelmeden halletmemiz lazım.
1: Keşke halam da burada olsaydı. O da yardım ederdi.
4: Acaba kim gelmiş olabilir?
1: Halam!
5: Merhaba çocuklar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz bakalım?
4: Ha? Çocuklar, bakın bakalım babanız ne yapıyor?
2: Kargaları kovalıyor.
5: Çocuklar, siz babanıza içecek bir şeyler götürün. Hava çok sıcak, susamıştır. Dikkatli olun.
2: Tamam.
0: Abla, hoş geldin.
5: Hoş buldum. Demek burada meyve suyu keyfi yapıyorsunuz. Bizi içeride unuttunuz.
0: Ah, bu da ne?
6: Sürpriz.
5: Seni emekli etmeye karar verdik.
4: Sıcağın altında bütün gün kargaları kovalamana gönlüm razı olmadı.
0: Çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Aynı da bana benziyor.
4: Hadi yardım edin de bahçeye dikelim.

Oo, hava da pek güzel. Şimdi kendime güzel bir yer buldum mu, kitabımı da aldım mı, değmesinler keyfime.

0: Aman neyse. Sonra hallederim canım, kaçmıyor ya. Ama böyle de bırakmak olmaz şimdi. Hadi bakalım kara kaçan, gidip biraz malzeme alalım. Sonra yaparız artık keyfimizi.
1: Sen bırak. İkiniz de bırakın asıl.
0: Durun bakayım, ne oldu? Niye kavga ediyorsunuz?
2: Topla oynayacağım, oynatmıyorlar.
1: Tabii tabii. Senden bize fırsat kalıyor sanki.
3: Ya ben hayır, ver o topu bana, versene ya.
2: Verir misin?
0: Tamam susun. Ver bakayım o topu bana. Tamam. Artık top olmadığına göre kavga etmenize de lüzum kalmadı.
3: Ama biz neyle oynayacağız şimdi?
0: Siz hiç uçurtma yaptınız mı?
2: Yo,
3: yapmadık.
0: Öğrenirsiniz o vakit.
2: Ama...
0: Hadi uzun etmeyin, düşün peşime, size malzeme bulalım.
2: Bu da buraya. Oldu galiba.

0: kendi yaptığınıza bakın.
1: Of, olmuyor işte.
2: Of, keşke biri yapsa da bize sadece oynaması kalsa.

0: ne yapıyorsunuz uşaklar?
1: Uçurtma ağa.
2: Bir de bana deli derler. Uçurtma ha.
0: Çocuklar uğraşmış işte da. Ne güleysin? Çok biliysen sen yap.
2: Gözlerim kapalı bile yaparım ben. Be.
3: Biz zaten senin namını duymuştuk Kadri amca. Senden iyi uçurtma yapanı yok diyorlar.
2: Tabii ya. Çok ustayımdır. Ver bakalım onu sen bana. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz, bunu da böyle. Yok yok, bunu şöyle, şunu da böyle miydi? O zaman şunu böyle.
0: Uy, ustaya bak ustaya. Uşaklar, verin bakayım oradan bir tane daha. Bak bak bak. Bizde de öğren uşağım.
4: Ne yapıyorsunuz yahu?
2: Uçurtma yapıyoruz hocam.
4: Onu görüyorum da oyalansınlar diye çocuklara yaptırıyordum ben.
3: Biz yapıyorduk zaten ama.
0: Hep bu deli Kadri yüzünden hocam. Aldı eline ben çok iyi yaparım diye beceremedi de. Ben de ona nasıl yapılır göstereyim.
2: Niye beceremeyecekmişim? Bak ne güzel oluyor işte.
4: Böyle mi yapılır uçurtma? İkiniz de bilmiyorsunuz bu işi belli. Ver bakayım sen şunları bana. Uçurtma görmesek yutturacaklar. Ben yapayım da görün nasıl oluyormuş. İşte uçurtma dediğin böyle olur.
2: Olur mu hocam? Benimki en güzel oldu. Baksana.
0: Ula ver oğlum uşaklara uçursunlar. Hangisi en iyisi onlar karar versin da.
4: Çocuklar. Uçurun da görelim hangisinin daha iyi olduğunu.
3: Tamam.
5: Oley! Uçuyor, uçuyor.
2: Bakın, benimki en yükseğe çıkıyor.
0: Olur mu da? Benimki o.
4: Görmüyor musunuz canım? Benimki en yükseğe çıkan. Neyse, hadi çocuklar da gitti. İşimizin başına. Evet, çocuklar gitti. Uçurtma yapacaklardı. Uçurtmaları biz yaptık. Hay sizi bacaksızlar. Sizi bir elime geçirirsem. Koş kara kaçan koş. Çocukların oyununa geldik gördün mü? Duvarda kaldı öyle. Ama dur, ben yapacağımı bilirim.

0: üç, dört, bir, iki, üç.
1: Hocam ne yapıyorsun?
0: Top saydırarak duvarı boyamaya çalışıyorum.
2: Neden?
0: Çocukken bu top saydırmayı benden iyi kimse yapamazdı. Öyle ki top saydırırken başka işler bile yapardım. Şimdi de deniyorum ama olmuyor pek.
2: Ben kesin yaparım.
0: Hiç sanmam.
2: Ver topu da göstereyim. 11, 12, 13...
1: Sıra bende, sıra bende.
0: Boş kalmasınlar diye yapsınlar dedik uçurtma. Yapması kaldı bizim başımıza. Bize oyun ederken sonunda onlar geldi hocanın oyununa.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Yeah.

Douglas!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işte.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte Şef Dina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip mülayim bir tane.

0: Hı? Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Au! Hı? Hay Allah! Anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Hı? Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmir? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.

0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Hı-hı. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
1: Mert abi.
2: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam, hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
3: İnanmıyorum. Temtem.
4: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
5: Aha, uyku tutmadı.
3: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
6: Bek, bek. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
2: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
7: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
6: Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
6: Can yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
7: Bülbül uçuyor. Bülbül özgür. Bülbül özgür. Ve ise yeni bülbül.
8: Bülbül kafeste. Bülbül kafeste.
7: Bülbül kafeste.
2: Bülbül kafeste değil. Yardım. İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
9: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
7: Baytar neresi?
2: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
9: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
4: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
5: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
3: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Bülbül iyi mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi. Göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel de ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
6: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama işe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
3: Aa, işte ötüyor.
1: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
0: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
1: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
2: Ama burada isteyebileceği her şey var.
1: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
3: Ne demiş, ne demiş?
1: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
7: Aa, özgürlük!
2: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
7: Bülbül kafeste, bülbül kafeste.
0: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her gün...

0: korkuyor musun? Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu.
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim. Masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbik'le lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa, kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı, atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın Lokum'la Kurbik'in çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve Lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık Kurbik yüzebiliyor ve Lokum da uçabiliyormuş. Korkularımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick, tick, tick.

0: Anne, bu olur mu?
1: Olur canım. Oradaki bütün kavanozlar işimize yarayacak.
0: İyi ki bunları atmamışsın.
1: Ne demişler? Sakla samanı, gelir zamanı.
0: Ha? Saman mı saklayacağız? Kimden?
1: Bu bir atasözüdür yavrum. Küçücük bir şeyin bile kıymetini bilip atmamak gerektiğini anlatır. Çünkü mutfakta bir gün ona ihtiyaç duyarsın. Tıpkı bu kavanozlar gibi.
0: Anladım.
2: Uhu, ben geldim.
1: Aman dikkat et kızım.
0: Ay.
1: Allah korudu.
3: Hay Allah, korkuttum çocuğu.
0: Yok Nurten teyze, hemen başlayalım diye iki tane almıştım. Ondan oldu.
1: Ne konuşmuştuk? Mutfakta dikkatli davranıyoruz.
0: Anlaştık.
1: Hoş geldin komşum.
3: Hoş bulduk hanımlar. Ay geç kalmadım değil mi? Anca topladım.
1: Aa, ben onları yıkayayım.
3: Bir de hazırlık yaptım tabii. Nasıl olmuşum yönetmenim?
0: Harika görünüyorsun Nurten teyze.
3: Sen çekim falan deyince biraz süsleneyim dedim. Ay çok heyecanlı. Şimdi biz yaparken herkes seyredecek öyle mi?
1: Evet. Sebzeler yıkandı.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma ya Rabbim.
1: Amin.

0: Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel sonbahar gününde harika bir tarifle karşınızdayız. Ben Şef Lina.
1: Ben Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Ve sıkı durun. Bugün mutfağımızda bir misafirimiz var. Tadadadam! Çok sevdiğim komşumuz Nurten teyze.
2: Merhaba çocuklar.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzem çok güzel yemek yapar. Bugünkü tarifimizde bize yardım edecek. Arkadaşlar, bugün size turşu yapacağız. Çeşit çeşit renk renk turşularımız olacak. Turşu yapmak çok kolay. Hem de çok eğlenceli. Gereken malzemeler sonbahar sebzeleri, sirke, su, tuz ve turşuyu koyacağımız kavanozlar. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre hadi bu kolay tarife başlayalım.

0: Ve söz Nurten teyzede.
1: Çocuklar, turşu yapımı çok kolay ama dikkatli yapılması gereken bir yiyecektir. Belli püf noktaları var. Onları bilirseniz iş tamam demektir.
0: Kulaklarımı açtım, seni dinliyorum Nurten teyze.
1: İlk olarak turşunun suyunu hazırlayacağız. Bunun için büyük ve derin bir kap gerekiyor.
0: Bunun gibi mi?
1: Aynen öyle. Aferin şefim, çok hızlısın.
2: Ve de dikkatli.
1: Sebzenin miktarına göre turşu suyu hazırlayacağız. Bizim için 4 litre su yeterli.
0: Bu 2 litrelik bir ölçek. Bundan 2 tane koyarsak o zaman 4 litre yapar.
2: Tebrikler şefim. Sen hesapladığına göre ben de suyu getireyim. Bu 1.
1: Sırada tuz var. Aklında bulunsun, turşuya mutlaka kaya tuzu koymalıyız.
0: Turşu kaya gibi sert olsun diye mi?
1: İlahi Lina, aslında doğru söylüyorsun. Kaya tuzu turşunun çabuk bozulmasını engeller. Yani uzun süre kütür kütür sert kalır.
2: Bu da 2. Yani toplamda 4 litre suyumuz hazır.
0: Peki ne kadar tuz koyacağız Nurten teyze?
1: Her 1 litre su için 1 yemek kaşığı kaya tuzu.
0: Yani 4 kaşık.
1: Evet şefim.
0: 1, 2, 3. Bu da 4. Tuz tamamdır. Sırada ne var?
1: Sırada sirke var. Her litre için 1/2 bardak üzüm ya da elma sirkesi.
0: Şimdi 4 litre suyumuz olduğuna göre kaç bardak sirke eder? Arkadaşlar, hadi siz de benim gibi hesap edin. Kaç bardak sirke ihtiyacımız var? Bulan videonun altına hemen yazsın. 4 litre su. Her litre için 1/2 bardak sirke. Buldum. 2 bardak.
2: Tebrikler şefim. 2 bardak sirke eder.
0: Bu 1. Bu da 2. Sirke de tamam.
1: Evet. Turşu suyumuzun malzemeleri hazır. Şimdi bunları iyice karıştırıp tuzun suda erimesini sağlayacağız.
0: Ben hallederim.
1: Sen tuzu eritirken biz de sebzeleri hazırlayalım.
2: Oo, ne güzel. Lahana getirmişsin. Havuç var, salatalık var. Biber ve yeşil domates. Hepsi tazecik.
1: Turşu yapmanın tam zamanı dedim. Hepsinden getirdim.
0: Ben turşu çok seviyorum. Babam da bayılır. En sevdiği yemek kuru fasulye. Yanında da turşu.
1: Çok faydalı bir yiyecek. Benim torunlar da pek sever. Onlar için her yıl kavanoz kavanoz hazırlıyorum.
0: Arkadaşlar, Nurten teyzenin çocukları yurt dışında yaşıyor. Tatillerde Türkiye'ye Nurten teyzeyi ziyarete geliyorlar. Sizin aranızda da yurt dışında yaşayan varsa videonun altına nerede yaşadığını yazsın. Tuz eridi Nurten teyze.
1: Güzel. Şimdi sebzeleri doğruyoruz.
2: Ben lahanayı halledeyim.
1: Havuçları da ben keseyim.
0: Ben ne yapacağım?
1: Sen de biberlerin uçlarını elinle koparabilirsin. Bak böyle.
0: Tamam, hallediyorum. Arkadaşlar, biberlerin ucunu böyle koparıyoruz. Peki neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden Nurten teyze?
1: Turşu suyu biberin içine girebilsin ve daha çabuk etki etsin diye.
0: Anladım. Siz de duydunuz arkadaşlar. Nurten teyzeden bir püf nokta daha geldi.

0: Evet, doğru ama işi bitti. Artık kavanozlara koyabiliriz. Lina, sen salatalıkları bir kavanoza koy. Tuğbacığım, sen de lahanayı koy. Ben de biberi koyayım.
1: Tamam şef.
0: Ay sevdim ben bu işi. Şimdi her kavanoza 3-4 tane soyulmuş sarımsak koyuyorum.
2: Görünüyorlar. Renk renk turşular. Artık suyu koyabilir miyiz?
0: Evet. Bütün sebzeleri kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. Benimki tamamdır. Hadi siz de suyu koyun turşularınıza.
1: Anlaştık şef.
0: Ay ne keyifli işmiş bu şeflik.
2: Şimdi ne yapıyoruz şefim?
0: Ağızlarını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. İşte bu kadar.
2: Gerçekten çok kolay bir tarif. Peki ne zaman yiyebileceğiz?
0: Bir ay sonra çıtır çıtır turşularımız hazır.
2: Bir ay mı?
3: Evet canım. Bu kış turşusu. Oluşması uzun sürüyor. Ama uzun süre bozulmadan kalıyor.
2: Şimdiden çok güzel görünüyorlar. Rengarenk. Anne, bu kavanozları camın önüne koyalım mı?
0: Sakın. Olmaz canım.
2: Neden?
0: Turşu olabilmesi için daha karanlık ve soğuk bir yerde durması lazım.
2: Ya! Arkadaşlar, bugün turşu hakkında ne çok şey öğrendik, öyle değil mi? Bu güzel tarif ve bilgiler için Nurten teyzeye çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah, birlikte yaptık. Hem sen de çok çabuk öğreniyorsun. Eminim senin kavanozun benimkinden çok daha güzel olacak.
2: Arkadaşlar, siz de tarifimizi beğendiyseniz videonun altına yorumlarınızı yazın. Ve mutlaka bu turşuyu deneyin. Hoşça kalın.
3: Allah'a emanet olun.
0: Hoşça kalın yavrularım.

0: Vallahi çok eğlenceliymiş. Heyecanlandım ama çok da eğlendim.
1: O zaman yine gelir misin yardıma?
0: Gelirim ayol. Alıştım artık.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Daha benim işim.
1: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
1: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
1: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
1: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
1: O doğal afet mi Allah aşkına?
2: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu çok sevimli bir şey bence.
2: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
2: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bu garip.
3: Bir şey onları delmiş.
1: Evet benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
2: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
2: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
3: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
1: Haberci, iyi misin?
3: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
2: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
3: Al.
2: Sen bir tanesin. Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
2: Tilki!
1: Yine ne var ya? Ha? Bu ne?
2: Resim.
1: Bu resim değil haberci. Res. Hatta re. Hatta rrrr.
2: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın. Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
3: Kedi yuvası mı?
2: Evet, bu kadar basit.
3: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
2: Her neyse, bunu neden çizdin haberci? Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
1: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
3: Bence de.
2: Ha? Bu kadar basit mi?
3: Elbette.
2: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız. İşte kuş kardeşliği.
1: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
2: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
2: Ama gizem yok dedin.
1: Fikrim değişti.
2: Ne olabilir peki?
3: Bazı sorumsuz.
1: Fikrimiz değişti kurye.
3: Evet değişti.
1: Bravo.
2: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
1: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
2: Şey, Ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
3: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
1: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
2: Ne?
1: Haberci! Haberci! Fındık!
2: Geliyor!
1: Taş!
2: Dikkat!
1: Gelebilirsin! Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
0: Halbuki çatı ince.
3: Sonuç?
1: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
2: Nasıl ya?
1: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten...
0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı.
3: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
2: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
3: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu.
2: Evet, gerçekten de güzel oldu.
3: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
3: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

Yumurcanı! Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanıyorum.

0: Bölüm 9. Gözlük tutacağı. 3, 2, 1. Başla!
1: Kim kazandı?
0: Burun farkıyla Civan kazanmış.
1: Burun mu?
2: Vay arkadaş.
3: Yarışı ben kazandığıma göre bugün hangi organı öğreneceğimize ben karar vereceğim.
1: Tamam, öyle anlaşmıştık.
3: Profesör, bugün burnu öğrenebilir miyiz?
0: Elbette.
2: Bence hiç gerek yok.
3: Hı? Nedenmiş?
2: Öyle gizemli bir organ değil. Nerede olduğunu biliyoruz zaten. İşte burada.
3: Tamam, yerini biliyorsun ama kim bilir ne muhteşem özellikleri vardır.
2: Onu da biliyorum. Burnun sadece bir tane işlevi var.
0: Neymiş o?
2: Gözlüğün düşmesine engel olmak. Gözlük de sadece profesörde olduğuna göre bizlik bir durum yok.
0: İlahi Yaman, burun solunum sistemimizin ilk organıdır.
2: Hayır profesör. Nefes almak için buruna ihtiyacım yok ki. Ağzımdan da alırım.
3: Yaman, olur mu öyle şey?
2: Bal gibi olur. Bak, izle ve öğren. Burnumu sıkıca kapattım. Ağzımdan da gayet güzel nefes alıyorum.
3: Profesör, ağzımızdan da nefes alabiliyorsak burnumuza ne gerek var?
0: Biraz sabret Civan'ım. Yaman, ağzından nefes almaya devam etsin.
2: Yalnız çok sabırlı olmalısın. Ben sabaha kadar böyle nefes alabilirim.
0: Ne oldu Yaman? Çabuk pes ettin.
2: Ağzıma toz dolmasa sabaha kadar dururdum aslında.
0: Yamancığım, bu deney sayesinde burnun önemli işlevlerinden birine şahit oldun.
2: Neymiş o?
0: Burnumuzun içinde bulunan kıllar ve mukos tabakası havadaki tozların ve mikropların ciğerlerimize ulaşmasını engeller.
3: Aa, çok güzel. Başka?
0: Ayrıca havayı nemlendirerek ciğerlerimiz için daha uygun olan nemli havayı almamızı sağlarlar.
3: Harika. Profesör, burnu daha yakından tanıyabilir miyiz?
0: Tabii ki. Kaşif. İşte buruna geldik. Şimdi daha yakın.

0: Yakından görelim. Kaşif, boyut gücü. Kaşif yavaşça havada süzülsün. Biz de burnu inceleyelim. İşte bakın, bu mukus tabakası havayı nemlendirir. Burun kılları da akciğerlerimizi toz ve mikroplardan korurlar.
1: Bunları zaten söylemiştiniz.
2: Şimdi de görmüş olduk. Fena mı?
1: Başka bir işlevi yok mu burnun?
0: Var tabii ki.
1: Nedir?
0: Çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştığını düşün. Çiçeklerin kokusunu hangi organında alırsın?
1: Yerdeki çiçekler mi?
0: Evet.
1: Tabii ki burnumla.
0: Aferin Yaman. Aynen öyle.
2: Profesör, burnumuz kokuları nasıl alıyor?
0: İşte beklediğim soru. Rabbimizin yarattığı mucizevi organlardan biri de burundur. Hadi bakalım, burnumuzun kokuları nasıl aldığını görelim. Koku parçacıkları havada dolaşırlar. Bunlar nefes aldığımızda burnumuza gelirler. Bakın, burun boşluğumuzun üst kısmında koku almaçları bulunur.
2: Evet, gördüm.
0: İşte bu koku parçacıkları koku almaçlarına ulaşınca koku algılanmış olur. Koku almaçları da sinirler vasıtasıyla aldıkları kokuyu beyne gönderirler.
1: Ben mi bir şey yaptım? Ama sadece hapşırdım.
0: Hayır Yaman, benim hatam. Kaşifi havada hafifçe süzülecek şekilde ayarlamıştım. O da süzülerek mukoza tabakasına kadar inmiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Mukus tabakasına saplandık. Buradan çıkmamız lazım. Kaşif, tam gaz geriye. Olmuyor. Bir de turbo motoru deneyelim. Kaşif, turbo motor.
1: Profesör.
0: Efendim Yaman.
1: Siz simülasyonu insan vücudunun tüm özelliklerini taşıyacak şekilde tasarladınız değil mi?
0: Evet, neden sordun?
1: Diyorum ki şu burnu bir gıdıklasak acaba ne olur?
0: Evet, harika fikir.
2: Ne oldu? Bana da açıklayın.
0: Simülasyondaki burun kıllarını gıdıklayacağız.
1: O da benim hapşırdığım gibi hapşırıp bizi burnun dışına atacak.
2: Çok iyi fikirmiş.
0: Yalnız çok dikkatli olmalıyız çocuklar. Burnun dışına çıkınca kaşifin dengesini sağlamak zor olacak. Sıkı tutunun. Sıkı durun. Kaşifi durduracağım.
2: Ucuz atlattık.
0: Hemen dönelim laboratuvara. Bugünlük bu kadar macera yeter.
2: Yaman, eve dönerken de yarış yapalım mı?
1: Olur ama bir şartla.
2: Şart mı? Neymiş şartın?
1: Ben bununla yarışacağım ve burun farkıyla kazanacağım.

0: 깜빡이네.
1: 세스, 밀키, 세스, 세스 데르베, 세스, 세스, 세, 어? 저셔버, 바르셔베, 주마.
2: 잠깐, 메토, 저기시오리 시대. 뭐든 하프다이 사이모나 게렉 욕.
1: 에벳, 하즈르스. 하이얼리 사바흘라, 사이언 세이지랄. 홀더 올림피아트라, 해피니스, 호시가디디스. Bugünkü kategorimiz ekstrem sporlar. Yarışmacılarımız yerlerini almak üzere ısınıyorlar. Gördüğünüz gibi rampamız da hazır. Peki yarışmacılarımız hazır mı?
0: Evet, ben hazırım.
1: İşte ilk yarışmacımız gidiyor.

performans izledik. Şimdi sırada Furkan ya da İsmail mi? Ne oluyor? Yaylarıma ekleme yaptım. İnanılmaz bir gösteri olacak. İşte gidiyorum. İşte gidiyorum.

0: İnşallah bu hareketlerimi gören birileri vardır. Yaşayan efsane İsmail turu tamamladı.
1: Harika.
2: Helal olsun İsmail.
0: Allah korudu vallahi. Böyle bir işin altından kalkabilecek biri varsa o da bendim tabii ki.
2: O bisikletin bu inişi atlatması bir mucize.
0: Hiç de bile. Ben bu aleti öyle zorlu şartlara göre tasarla...
1: Gerçekten de çok zorlu şartları hazırlamışsın.
2: Bu da böylece diğerlerine katılmış oldu.
1: Bence bir süre bu bisiklet oyunlarına bir son verelim. Allah korusun başımıza bir şey gelmesin.
0: Anlaşılan eskimiş bisiklet parçalarından yeniden bisiklet yapmak pek de akıl kârı değilmiş.
2: Bunları ne yapacağız o zaman? Çöp mü olacaklar?
3: Çocuklar yeni haberleri duyunca nasıl da şaşıracaklar. Düşünsene Bodu. Geldik mi Bodu? Buraya taşındığım için çok heyecanlıyım. Ne demiş atalarımız? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Allah'ım sanki heyecandan ayaklarım yerden kesilmiş gibi.

0: Selam çocuklar. Siz burada mıydınız?
1: Aleyküm selam Müşteba abi.
2: İyi misin Müşteba abi?
3: Verilmiş sadakan varmış da hamağa denk geldin.
0: Ben hep hamağa denk gelirim çocuklar. Siz neler yapıyordunuz?
2: Bisikletleri haşat etmekle meşguldük.
4: Hayırdır abi? Neşe bugün çok yerinde. Allah bozmasın tabii de.
0: Amin çocuklar. Evet, keyfim yerinde ve heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa kendi evim olacak.
3: Aa, hayırlı olsun abi. Güle güle otur. Nerede bu ev?
0: İşte burada.
2: Nasıl?
0: Son zamanlarda vaktimin çoğunu zaten burada geçiriyorum. Burayı evim yapmaya karar verdim. Hem evim hem ofisim.
2: Peki burada rahat edebilecek misin?
0: Tabii. Neden etmeyeyim? Gerçi annem bunun o kadar kolay olacağına inanmıyor ama burayı adam edince görür bakalım nasıl da ayaklarımın üstünde duruyorum.
3: Burada hiç eşyan var mı?
4: Evet. Ben burada hiç rahat bir koltuk ya da geniş bir yemek masası görmedim.
0: Eminim burada işe yarar bir şeyler vardır.

0: dağına göre kar verir arkadaşlar.
1: Nasıl yani?
0: Yani burayı adam edecek malzemeler eminim yine burada mevcuttur.
2: Bence de. Tek yapmamız gereken onları bulup çıkarmak.
3: O zaman bisiklet parçalarından başlayalım. Ne dersiniz?
0: Aklınla bin yaşa Meto. Hı hı. Bütün o seleler, git onları birleştirerek rahat mı rahat bir koltuk takımı yapabileceğimize eminim.
4: Ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim çocuklar? Bana yardım mı edeceksiniz?
0: Tabii ki edeceğiz Müşteba abi. Hep sen mi bize yardım edeceksin? Hadi arkadaşlar, işe koyulalım.
4: Ben de size yardım edeyim.
2: Yok Müşteba abi. Sen şöyle hamağına uzan rahatça. Bu sefer her şeyi biz halledeceğiz.

Hah, işte oldu bile. Şey, yayların ayarını yapmamız lazım galiba. Deme ya. Hadi devam edelim. Masa ve sandalyeler için bize biraz ahşap lazım. Nereden bulabiliriz acaba? Ne var canım? Yaptığımız ürünü denemeyecek miyiz?

0: Çok heyecanlıyım çocuklar.
1: Ah!

0: Bu harika olmuş çocuklar. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun çocuklar. Emeğinize sağlık. Hem de hepsini bizim hurdalıktan birleştirdiniz ha? Eyvallah.
1: Oğlum benim, sana helal olsun kuzum. Ne güzel yapmışsın burayı.
0: Aslında anneciğim tek başıma çalışmadım. Sağ olsun bizim çocuklar da çok yardımcı oldular.
1: Aferin çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ellerinize sağlık. Ah, şehzademiz de baş köşeye kuruldu. Şimdi tam anlamıyla ev oldu burası. Hayırlı olsun oğlum benim.
0: Sağ ol anneciğim.

0: Dessa, size bir şey değil mi?
1: De.
0: Bir şey. Neyse ya, size de şaka yapılmıyor. Bir fıkra anlatayım da neşeniz yerine gelsin mi?
2: Hayır.
0: Tamam, anlatıyorum o zaman. Kedinin biri evcil bir fare almış. Bakmış fare çok pis, yıkamaya karar vermiş. Arkadaşı uyarmış, fareyi yıkarsan ölür demiş. Bizim kedi dinlememiş. Ertesi gün arkadaşı bakmış ki fare ölü. Ben sana demedim mi yıkarsan ölür demiş. Kedi de demiş ki, yıkarken ölmedi ki, sıkarken öldü. He? He? Anlamadınız mı? Yıkarken değil, sıkarken öldü demiş. İyi o zaman. Ben kaçtım, sonra görüşürüz. Selam arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi?
1: Of Ferit. Bir şey diyeceksin.
0: Vay, espriyi kapmışsın. Tamam, başka bir şey söyleyeyim mi?
1: Tamam, söyle.
0: Başka bir şey. Tamam, tamam. Şakayı bırakalım. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum size. Söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Çok önemli bir şey. Tamam, şuna cevap verin. En tatlı on nedir? Balon. Hay Allah, bu kedilerinde hiç espri anlayışı yok. Biraz eğlendireyim şunları.

0: son şansın. Bir daha şikayet duyarsam çok fena olacak. Yine ne işler karıştırıyor bu?
1: Şaşkın! Nedir benim senden çektiğim?
2: Özür dilerim patron. Bir daha olmayacak. Yeter ki sağ kolum ben olayım.
0: Yakala, getir şunu!

0: Bugün düzenimizi bozan bu kediye bir ceza vereceğiz. Var mı bir fikri olan? Aç bırakalım.
1: Köpeklere verelim.
2: Aslında aklıma bir şey geliyor ama saçma deyip kızarsın diye söyleyemiyorum.
0: Söyle.
2: Yok, vallahi olmaz.
0: Şaşkın, delirtme adamı, söyle dedim.
2: Söz ver kızmayacağına.
0: Tamam, söz.
2: Bunu camiye gönderelim. Biraz da oradakilerin düzenini bozsun diyecektim. Ama neyse.
0: İşte bu. Senin kafada ara sıra çalışıyor. Bundan sonra bu camide yaşayacaksın. Cami çevresinde sürekli nöbet tutacağız. Başka yere gitmeye kalkarsan fena olur.
3: İyi, bundan kolay ne var? Lütfen içeri alın beni, gidecek başka yerim yok da olur.
2: İnanmayın arkadaşlar. Sar asla bir adamının başka yere gitmesine izin vermez.
4: Bu kedi bir ajan olmalı.
1: Aklınca aramıza kendi adamını sokacak.
5: Ama ya doğru söylüyorsa?
4: O iş bende. Yarın sabah aralarına sızar bilgi toplarım.
3: Ay.

0: Ferit'ten kurtulduk. Sen de kedi olalı bir işe yaradın. Aferin.
1: Evet arkadaşlar. Gerçekten kovmuşlar bu kediyi. Ajan değilmiş.
2: Hadi gel buraya.
3: Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Size bir şey diyeyim mi?
2: Evet.
3: Bir şey.
4: Şok geçiriyor herhalde. Zavallı hayvancık.

0: ne zaman iyileşir?
1: Merak etmeyin hocam. Bir aya kalmaz tekrar yürümeye başlar. Ama daha önemli bir sorunu var.
0: Nedir?
1: Kilo vermesi lazım. Tosun gibi olmuş maşallah.
0: Adı da Tosun zaten. Adına yakışanı yapıyor. Tosun Efendi, hele bir iyileş, spora yazdıralım seni.
2: Aferin Ferit. İki günde ortalığı birbirine kattı. Tosun'u da hastanelik etti.
3: Bize böyle davranmaya hakkı yok.
4: Böyle şaka olmaz kardeşim.
5: Beyefendi, bir fare şakaya tahammül eder. Ama bu normal şaka değil ki.
6: Tosun'un başına gelenler bizim de başımıza gelebilir.
3: Bence hemen camiyi terk etmeli.
6: Arkadaşlar, bence hatasını anladı. Ona son bir şans veremez miyiz? Affedemez miyiz? Biz affetsek ne olur? Asıl kötülüğü Tosun'a yaptı.
4: Azimi haklı. Ancak Tosun affederse ona son bir şans verebiliriz. Nasıldı veteriner?
7: Vallahi iyi bir adama benziyor. Yaramı sardı, bir şeyler içirdi. İyi geldi. Gerçi spor yapmak gibi tatsız konuşmalar geçti ama genelde iyiydi. Şakacı nerede?
3: Kapının önünde bekliyor.
6: Biz aramızda konuştuk. Sen kal dersen kalacak, yoksa gidecek. Ne dersin?
8: Çok özür dilerim Tosun. Lütfen beni affet. Böyle olacağını bilemedim. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hepinizden de özür dilerim.
7: Hop hop hop. Öyle kolay kaçıp kurtulmak yok. Burada kalacaksın ama iki şartla. Bir daha kimseye eşek şakası yapmak yok. Kedi şakası yapabilirsin.
8: İkinci şart?
7: Bir ay boyunca beni sırtında taşıyacaksın. Yemeğimi yedireceksin, tüylerimi temizleyeceksin.
8: Come on!
7: Bir de benim yerime spor yaparsan sevinirim.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Nasılsınız görüşmeyeli? Bugün çok güzel bir konumuz var. Ama öyle böyle değil. Şimdiye kadar çizdikleriniz bir yana, bugün bir yana olacak. O kadar yani. Konumuz aile. Biliyordum. Aile deyince her yer sevgi doluyor. Ne muhteşem bir duygu. Oo, siz düşünmeye başladınız bile. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Keçe mi desem acaba? Kızma canım keçem. Bir tanecik keçem. Hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bebek. Tahmin ettiğim gibi. Çok doğru yerden başladın keçe. Hey durun. Bu ses. Siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor? Çok duygulandım. Annem. Kara, sen misin? Harika çaldın. Beni bebekliğime kadar götürdün. Bravo. İkinize de teşekkür ederim çocuklar. Aile deyince ilk akla gelen kişi annemizdir. Onların bizim üzerimizdeki emeğini asla karşılayamayız. Onlar çok değerlidir. Bu yüzden de cennet annelerin ayağı altındadır, değil mi? Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Mis gibi kokular burnuma kadar geldi. Ailemizle geçireceğimiz en güzel zamanlardan biri de sofra başında geçirdiğimiz zamandır. Hele büyüklerimiz de soframızda oldu mu her şey tamam demektir. Hadi bakalım keçe, açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. Tam tahmin ettiğim gibi, ailedeki herkes sorumluluklarını bilmeli ve işbirliği yapmaktan kaçınmamalıdır. El birliğiyle her işin üstesinden gelebiliriz evelallah. Ailemiz sayesinde hayata karşı sorumluluk sahibi bireyler oluruz. Sorumluluklarını yerine getirene ne mutlu. Kara, sıra sende. Hadi bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Onlar da ne? Dikdörtgen prizma mı? İyi ama dikdörtgen prizmaların aileyle ne alakası olabilir ki? Aa, ben hatırladım bunu. Dilimin ucunda. Oyun bu. Tahta kule oyunu. Ailece birlikte geçirilen zaman hayatımızın en kıymetli anlarıdır. Hele de çocukken. Kara! Kara! Orada mısın? Yoksa sen de aileni mi hatırladın? Hepimizi çocukluğumuza götürdün zaten. Sağ ol. Bu güzel çizimle geldik programımızın son... Sizin çizecekleriniz daha bitmedi mi? Sevgi, sorumluluk, birlikte zaman geçirme... Hepsinden bahsettik. Ne kaldı ki? Siz beni bir gün meraktan çatlatacaksınız ama neyse. Meraklıyım işte. Hadi o zaman Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bu da nesi? Püskül desem püskül değil. Saç desem saç değil. Konuyla alakalı desem hiç değil. Hay Allah iyiliğini versin.

Dede çizmeye sakaldan başlanır mı? Anladım. Dedesini çok seven ve ona yardım etmekten mutlu olan bir çocuk. Biliyor musun keçi? Ben de dedemle birlikte olmaktan çok mutlu olurum. Küçükken onlar bize yardımcı oluyor, büyüyünce de biz onlara. Ne kadar güzel değil mi? Ah, sanırım dedemi çok özledim. Gideyim de elini öpeyim. Hadi o zaman veda edelim. Başka konularda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ali İbrahim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
2: İyice çalıştın mı kardeşim?
0: Sular seller gibi. Oh maşallah. Böyle iddialı bir kapışma için çalışmadan gelemezdim. Ne demişler? Tedbirde galip, tevekkülde mülayim ol.
2: İyi demişler, bak bunu beğendim.
0: Boş değiliz tabii. Çalışarak tedbiri alacağız ki sonradan pişman olmayalım. Ne oldu? Neden durdun?
2: Yere dökülen dutlar var. Üzerlerinden geçmek istemedim.
0: Basmayalım tabii. Dikkatli olmalıyız.
3: Hey! Beni de bekleyin.
2: Tamam.
0: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Allah'tan tişörtüme düşmedi. Lekesi de çıkmaz dutun. Sakin olun arkadaşlar. Dutlara döküyorsunuz, olmuyor. Ama ne konuştuk ya?
0: Şunu da yapıştırdık mı tamam.
2: Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Lafı bile olmaz.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Neyin var Salih?
4: Dut lekem var. Hem de bolca.
2: Olaylar garip bir şekilde dut ağacı etrafında dönüyor.
4: Ne oldu ki başka?
2: Ben de düştüm. Hem de aynı ağacın altında.
4: İyisin değil mi?
2: Lekeli ve biraz da çizeyim.
0: Hazır mıyız arkadaşlar? Durumlar nasıl?
6: Hazırız.
7: Herkes burada değil mi?
6: Evet.
7: Çoktandır oyun oynamadık dediniz. Ben de size bir tane hazırladım. Sağ olun, sağ olun. Çocuklar, yüce kitabımız Kur'an'a ait bazı terimleri görmüştük. Sonra birlikte notlar da çıkartmıştık. Şimdi sıra geldi pekiştirmeye. Oyunumuz şöyle. Hepiniz sırayla bir renk seçip içindeki soruya cevap vereceksiniz. Her soru 10 puan. En çok puan alan kazanır. Anlaştık mı?
6: Evet.
7: O zaman önce kızlar. Hadi bakalım başarılar.
8: Ayet nedir? Cevap veriyorum. Kur'an surelerini oluşturan harf, kelime veya cümlelerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 6236 ayet vardır.
7: Aferin. 10 puan.
0: Sure nedir? Kur'an'da ayetlerden oluşan her bölüme sure denir. Kitabımızda 114 sure vardır hocam.
7: Aferin Galip. 10 puan da sana.
4: Cüz nedir?
2: Hadi Salih, cevaplayabilirsin.
4: Şaka şaka. Biliyorum tabii. Kur'an'ın 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kitabımızda toplam 30 cüz vardır.
7: Bir 10 puan da Salih'e gidiyor.
2: Hizb nedir? Ya biliyordum.
0: Acele etme kardeşim. Düşün.
2: Hatırlayamadım hocam.
7: Hatırlayan var mı?
8: Her cüz 4 bölümden oluşur. Bu bölümlere de hizb denir hocam. Yani bir hizb 5 sayfadır. Teşekkürler. Sağ olun.
7: Aferin Cemile. Bir 10 puan daha.
0: Hatim nedir?
5: Çok kolay. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyup bitirmeye hatim denir.
7: 10 puan da Mustafa'ya gider.

0: oldu sana? Neden ağlıyorsun?
1: Ali'ciğim sakinleş bakalım. Ne oldu?
0: Ağaç kuyruğumu kaptı. Çok güzeldi.
1: Hangi ağaç?
0: Dut ağacı mı? Evet.
2: Ağacın ettiğini bir değil iki değil ama.
0: Üzülme Ali. İyi tarafından bak. Gövdesi sapasağlam.
2: Kuyruğu hallederiz. Meselemiz sadece kuyruk değil arkadaşlar. Bu ağaçla ilgili ciddi ciddi tedbir almalıyız. Baksanıza, bize resmen takmış.
1: Ne oluyor çocuklar? Kim size takmış?
2: Ağaç.
1: Hangi ağaç?
3: Dut.
1: Dut mu?
2: Evet hocam. Hepimize saldırdı resmen. Selim'i düşürdü, benim tişörtümü mahvetti. Şimdi de Ali'nin kuyruğunu kapmış.
0: Öfkede galip, sabırda mülayim ol kardeşim. Ne yapalım? Gidip ağaçla kavga mı edelim?
1: Sakin. Baştan anlatın şunu bakayım. Anlaşıldı. Ağaç ağaçlığını yapıyor çocuklar.
2: Nasıl yani hocam?
1: Bir dut ağacını bol meyve verdi diye suçlayamayız. Ya da gövdesi iri diye. O işini yapmış, biz yapmamışız.
0: Ne yapacağız hocam?
1: Dökülen meyvelerle ilgili üzerimize düşeni yapacağız.
4: Tam da bununla ilgili çok iyi bir fikir okumuştum hocam. Şimdi...
2: Tertemiz oldu gerçekten. Ve daha önemlisi temiz kalacak.
4: Çöplerinizi alayım.
1: Elinize sağlık çocuklar.
2: Sağ olun hocam.
1: Galipciğim kilimin ucundan tut da serelim. Salih, seninkiler gelmiş olmalı. Şimdi ne düşünüyorsun?
2: Artık istedikleri gibi gelebilirler hocam. İsteseler de bizi lekeleyemezler.
1: Yorulduk ama değdi. Bu sayede hem yoldan geçen meyveleri ezmeyecek hem de üzerlerine düşmesi engellenmiş olacak.
2: Çok iyi fikir hocam. Cebine sağ olsun.
0: Biz de düşünsek aslında benzer bir şey mutlaka bulurduk. Ama yine de sağ ol Cemile.
4: Siz de sağ olun arkadaşlar.
1: Efendimiz ağaç dikimine çok önem vermiştir çocuklar. Bir Müslüman bir ağaç diker de ondan bir insan veya kurt kuş yerse bu o Müslüman için sadaka olur buyuruyor. Bu dut ağacı böyle düşünen Müslümanlar sayesinde burada. Allah hepsinden razı olsun.
3: Amin.
0: Selamun aleyküm.
3: Aleykümselam.
0: Hani benim kuyruğum?
1: Ağacı hallettik. Sıra senin kuyruğa geldi. Ama öncesinde bizim bir yarışmamız var. Onu halletmeliyiz.
0: Aa, nasıl da unuttum.
1: Unutturmam.
0: Galip belli ama centilmence mücadeleye devam etmeli. E hadi o.

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık Mo.
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: Onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: Niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum. Arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

buraya neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum.

0: Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
9: Biliyoruz, ayran.
7: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç haf. Sizi de ben taşısam. Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Vay! Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
1: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
1: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman

yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

0: Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

0: bakalım. Bu da sonuncusu.
1: Sonunda bitti.
0: Hayırdır baba? O mektup da nereden çıktı?
2: Bilmiyorum kızım. Namazımı kılarken biri kapının altından attı.
0: Allah Allah. Ne yazıyor?
2: Bir takım sorular sormuş.
1: Ne sormuş Agah dede?
2: Dikkat balonuna binmek için ne kadar para biriktirmeliyim?
1: Dikkat balonuna binmek için para biriktirmene gerek yok. Başka ne sormuş?
2: İki kişi binersek indirim olur mu?
1: Olmaz, çünkü bedavadan daha aşağı indiremeyiz. Başka ne sormuş?
2: Ha, balona tekerlekli sandalyeyle binilebilir mi?
1: Binilebilir mi Sema abla?
0: Elbette Elifciğim. Engelli rampamız mevcut.
1: Yaşasın. O halde bu mektubun sahibi gelip dikkat balonuna binebilir.
2: İyi ama mektubun sahibine cevapları nasıl ileteceğiz? Ne kimin verdiğini biliyoruz, ne de adres var üzerinde.
1: Buldum.
0: Öyle mi? Nasıl?
1: Bir keresinde bir çizgi filmde izlemiştim.

0: yaklaşıyor. Hazır. Çek baba.
1: Dur bakalım arkadaşım.
0: Alın bakalım. Mis gibi ev yapımı erik suyu.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Ah, demek uzakta bir köyde çobansın ha Fikret.
2: Evet. Buraya koyunlarımızı satmak için geldik. Sonra dikkat bolonunuzu gördüm ve binmeyi çok istedim.
1: Ama senin tekerlekli sandalyen yok ki. Neden öyle sordun?
2: Arkadaşım var Suna. O gökyüzünü çok seviyor. Kuşlar gibi uçabilsem keşke diyor. Ben de düşündüm ki...
3: Anlaşıldı Fikret. Dikkat balonunun kapıları herkese açıktır evladım. Arkadaşın Suna ile birlikte ne zaman isterseniz gelip binebilirsiniz.
2: Gelip mi?
0: Ne oldu Fikret?
2: Suna'yı buraya getirmem imkansız. Ben balon uçtuğu için oraya gidebiliriz sanmıştım.
3: Fikret, seninle beraber gidip Suna'yı alıp buraya getirsek, balona bindirsek, sonra sizi geri götürüp köyünüze bıraksak. Suna'nın ailesi buna izin verir mi?
2: Verir Agah dedi. Yanında ben olursam her yere gitmesine izin verirler. Bana çok güveniyorlar.
3: Tamam o halde. Sema, şoför Kamil abini arar mısın lütfen? Arabasını alsın gelsin. Suna'yı almaya gidiyoruz.
1: Yaşasın. Hey hey hey dikkat balonu. Lay lay lay araba gelecek. Hop hop hop Suna'yı alacak. Şop şop şop buraya getirecek.

0: Evet. Hadi bakalım. Şimdi uçma zamanı.
1: Yaşasın!
2: Evet. Dışarıdaki harika manzarayı izlerken bir yandan da Agah dedenizin anlattığı hikayeyi dinleyin arkadaşlar.
3: Ödül kazanmak istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız.
0: Evet. O halde başlayalım hikayemize. Bu hikayemiz bir dostluk hikayesi. Bir zamanlar şehirlerin birinde yoksul mu yoksul bir adam yaşanmış. Bu adam kimsesizmiş. Evi barkı yokmuş. Günlük işler yapar, karnını doyurur, parklarda, bahçelerde uyurmuş.
2: Kimseciği olmayan bu adam bir gün bir okulun önünden geçerken maç yapan çocukları görmüş. İlgiyle onları izlemeye başlamış.
0: Derken oyun oynayan arkadaşlarını oturduğu yerden mutsuzca izleyen bir çocuk olduğunu fark etmiş. Merak edip hemen, "Merhaba ufaklık, sen neden arkadaşlarınla birlikte oynamıyorsun?" diye sormuş.
4: Benim futbol ayakkabılarım yok. O yüzden beni oynatmıyorlar.
0: Demiş. Adam bu cevaba çok üzülmüş. Çocuğun gerçeğini öğrenmek için sormuş. Peki neden evde unuttun ayakkabılarını?
4: Unutmadım. Yok ki benim ayakkabım.
0: Demiş üzülerek. Adam durumu anlamış. Bu çocuğa yardımcı olmak istemiş. Gitmiş bir ayakkabı mağazasına ve...
2: Selamun aleyküm. Lütfen bana iş verin. Temizlik yaparım, ayakkabı satarım. Ne iş olursa yaparım. Yeter ki bir futbol ayakkabısı kazanacak iş verin bana.
0: Demiş. Ayakkabıcı iyi bir insanmış. Adamın bir derdi olduğunu anlamış. Onunla oturmuş, sohbet etmiş. Her şeyi öğrenmiş. Adama kırmızı bir futbol ayakkabısı vermiş. Götür bunu o çocuğa ver. Ama çok oyalanmadan gel demiş. Adam anlamamış. Neden geri gelmem gerekiyor diye sormuş. Ayakkabıcı da ona. Unuttun mu? Burada işe girdin. Bundan böyle her sabah gelir, dükkanı açar, sonra da bana yardım edersin demiş. Küçük bir çocuğa iyilik yapmak için yola çıkan adam iyilik bulmuş. İş sahibi olmuş. Çalışmış, kazanmış, yeni arkadaşlar edinmiş, mutlu bir ömür sürmüş.
1: Ne kadar güzel.
2: Güzel mi? Sevdin mi?
1: Evet, çok.
0: Peki, o halde geçelim yarışmaya. Bu adam iş bulmadan önce karnını doyurmak için ne yapıyordu?
1: Günlük işler.
0: Aferin Fikret, hiç düşünmedim bile.
1: Ben biraz dikkatliyimdir Agah dedi.
0: Aferin sana. O halde ikinci soru geliyor. Bu adam ayakkabısı olmayan çocuğu nerede görmüştü?
1: Neredeydi ya? Ders dinlenilen yerin adı neydi?
5: Okulun bahçesinde.
1: Evet, Suna bildi.
0: Evet, bir oldu sonuç. O halde yeni sorunuz geliyor. Çocuk ayakkabılarını neden evde unutmuştu?
5: Evde unutmamıştı ki Agah dedi. Ayakkabısı yoktu çocuğun.
2: Tebrikler Suna. 2-1 öne geçtin.
0: O halde son soru geliyor. Ayakkabıcı adama ne renk bir ayakkabı vermişti?
1: Sarı mıydı? Değildi. Mavi değildi. Turuncu da değildi. Kiraz ne renk oluyordu?
5: Kırmızı.
0: Evet, doğru. Tebrikler Suna. Yarışmamızı sen kazandın.
3: Ama üzülme Fikret. Sen de güzel manzaranın tadını çıkarttın. Ve bizden bir rozet kazanarak dikkat balonunun üyesi oldun.
1: Yaşasın. Çok teşekkürler.
2: Dur bakalım Fikret. Agah dedenin anlattığı hikayede iyiliğe vesile olan adamın ödüllendirildiği gibi sen de bir ödülü hak ettin.
1: Neden?
0: İyiliğe vesile olmak da en az iyilik yapmak kadar kıymetlidir de ondan.
2: Senin sayende Suna'yla tanıştık. Onu dikkat balonunda ağırladık. Bütün bunlar bizi çok mutlu

0: mutlu etti.
1: Peygamberimiz hayır yapılmasına vesile olan hayır yapmış gibi sevap kazanır buyurmuştur. İnşallah sen de bu güzel gönlün kadar güzel bir ömür yaşarsın. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar çocuklar. Kamil abiniz sizi evinize kadar götürecek.
2: Allah sizden razı olsun Agah dede. Çok teşekkür ederiz her şey için.
1: Ha, biz teşekkür ederiz canlarım. Bizi unutmayın olur mu?
2: Unutur muyuz hiç?
0: Al bakalım Fikret. Burada benim telefon numaram yazılı. Ne zaman istersen, ne için istersen arayabilirsin.
2: Çok teşekkürler.
1: Ah, ne güzel bir gündü. Çok şükür. Kazasız belasız atlattık. Ama tadı damağımda kaldı.
3: Benim de. Çok sevdim Fikret ve Sunay'ı.
0: Alın benden de o kadar.
1: Sema, kızım. Biz bugün bir şey eksik mi yaptık?
0: Ne gibi baba?
1: Bilmem. Sanki bir şey eksikti bugün.
0: Yok. Çocukları aldık. Balona bindik. Hikaye anlattık. Soru sorduk. Maketleri verdik, rozetleri verdik.
1: Evet, böyle söyleyince her şeyi taslamam. Ama bir şey eksikti sanki. Allah iyiliğini versin Allı Turna. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Ben de bir şey eksik, bir şey eksik diyorum.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
3: Miş mış mış miş.
4: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
5: Buradaymış.
3: Ne güzelmiş.
4: Bugün Eren nerelerdeymiş?
6: Astronot olmuş, uzaydaymış.
4: Ceren neden çok sevinmiş?
7: Annesiyle börek yapmış.
4: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: Aman Hagu! De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay! Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go, go, go, go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Go, go, go. Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Go. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin? O göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte Şef Dina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: kapatayım da her şey uçuşmasın. Ah rüzgar, ah!
1: Etteyatü lillahi ve salavatü.
2: Aa, ne oldu?
0: Rüzgar kapıyı örttü Eymen. Biraz sert örttü tabii. Hakkını helal et. Biraz da benim yüzümden oldu.
1: Helal olsun. Ben tahiyyat duasını ezberlemeye çalışıyorum da.
0: Aa, ben onu biliyorum. Nereye kadar ezberledin peki?
1: Az önce okuduğum yere kadar.
0: O kadar mı?
1: Evet.
0: Azmış ama ya. Neyse üzülme, ben sana yardım ederim.
1: Heyt be, canım kardeşim benim.
0: Şimdi oku bakalım ezberlediğin yere kadar.
1: Etteyyatü lillahi ve salavatü.
0: Evet, devamı.
1: Unuttum. Böyle olmayacak bu.
3: Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali giderim yali.
0: Selamünaleyküm Temel amca. Ha?
3: Aleyküm selam Asya. Ne var ne yok?
0: Ben iyiyim de Eymen biraz üzgün.
3: Neden?
0: Tahiyyat duasını ezberleyemediği için üzülüyor.
3: Nereye kadar ezberlemiş?
0: Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. İşte buraya kadar.
3: Tamam işte. Zaten geri kalan kısmının da neredeyse yarısını biliyor.
0: Nasıl yani?
3: Bak şimdi. Eymen'e git ve ona şunları söyle.
0: Doğru. Hemen gidip bunu Eymen'e söylemeliyim.
3: Koş bakalım.
1: Çoğunu zaten biliyor muyum? İyi de nasıl?
0: Selam verirken ne deriz?
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Tamam işte. Bak, senin ezberlediğin yerden sonrası buna çok benziyor.
1: Doğru.
0: Peki, kelime-i şehadeti biliyor musun?
1: Bilmez miyim? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
0: İşte bu da duanın sonu.
1: O da doğru. Zaten çoğunu biliyormuşum, evet.
0: Anlamı da ayrı güzel. Bak kağıda.
1: Her türlü hürmet, salavat ve iyilikler Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Çok güzel.

0: Temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
2: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
0: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
2: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
0: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırtının nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
2: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
2: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
0: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu, havlamaya gerek yok.
5: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
1: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
5: Olmaz tabii.
1: Of, sağa sola çevirsek?
5: Olmaz.
1: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
5: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
0: Vay canına!
2: Çok havalı.
0: Harikasın anneciğim.
3: Ama öyle suya tutup çekmek yok.

0: emzirmenin sağlıksız bir davranış olduğunu da öğreniyor. Ayrıca annesiyle her gün dışarı çıkarak yürüyüş yapıyor.
1: Böylece kilolarından kurtuluyor. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun?
0: Daha önce de aynı soruyu sormuştun. Tam cevap vereceğim sırada annen gelmişti.
1: Anne, annem geldi.
0: Evet, ben de aynen böyle söylemiştim.
1: Anne, bugün kahvaltıda ne var?
2: Küpeli ağaç poğaçası var yavrum.
1: Yaşasın. Anne, bu poğaçalardan okuldaki arkadaşlarıma da götürebilir miyim?
2: Elbette götürebilirsin.
1: Öyleyse çantamı hazırlayıp hemen aşağı geliyorum.
2: Bekliyorum.
0: Aslında ben bu hikayeleri şeyden öğreniyorum. Hani sordun diye söylüyorum. Neyse, bunu da başka bir gün söylerim artık.

Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Gençler, bahçe çileği. Bizim manavdan Allah razı olsun. Bir güzel de yıkayıverdi.
1: Mübarek bal gibi. Geçmişlerinin ruhuna rahmet Arif Baba.
0: Amin. Hepimizin inşallah.

0: Ne oluyor? Ne bu şamata? Uyuyoruz burada.
1: Ali, duyuyor musun? Uyuyorlarmış.
0: Sizinki uyumak değil, açık hava konseri.
1: 60 model traktör gibi kükrüyordunuz.
0: Kim, ben mi? Yanlışınız var. Rıkkımı zorlamıştır.
2: İtiraz kabul etmiyoruz Rıkkımız. Caner'le başa baş bir mücadele verdiniz.
1: Harika ikiliden unutulmaz bir düet dinledik.
0: Dönme dolap gibi döndük parkta, yorulmuşum haliyle. Bu kitabı ne zaman elime alsam uyuyakalıyorum.
1: Bakayım, kitap tam yaşına göre aslında.
2: Geçen yaz bir solukta okumuştum.
0: Bir hevesle başlıyorum, ikinci bölümü bitirip üçe geçemiyorum. Kaçtır böyle oluyor?
1: Başlangıçta her iş biraz sancılı olur.
0: Benimki daha çok uykulu oluyor.
1: Uykunu açmak kolay. Şöyle uzun bir yolculuğa çıkarız.
0: Nasıl?
1: Kitaptaki gezginlerden neyimiz eksik? Biz de nihayetinde 3 kişiyiz.
0: Ah, kitaptaki 3 gezgin gibi.
2: Kahramanlarımızı bilinmezlerle dolu bir yolculuk bekliyor.
1: Şuna da bak sen, nasıl yatıyor? Anlaşılan Rıkkımız gelmiyor.

0: Gezginler bu yolculuk önemli bir keşfi gün yüzüne çıkartacak.
1: Keşif mi?
2: Ne hakkında?
0: Adı üstünde evlat, keşif bu. Ne hakkında olduğunu yolda bulacağız.
1: Bana uyar.
2: Madem önemli bir keşif yapacağız, yolculuk da zorlu olmalı.
1: Ali, iş çıkartma şimdi.
2: Niyeymiş? Daha heyecanlı olur.
0: Haklısın Ali. Hadi yolculuğu biraz ilginç hale getirelim.
2: Peki, kahramanlarımız büyük bir şelaleye ulaşmaya çalışır. Bu yüzden ilk iş nehri aşmaları gerekir.

0: 막 심다 하버야 길듬.
1: 니 거짜 쏘여 두시메. 어? 어디 전할? 아리스 바바 파크아치온.
0: 밤대 balık tutmuyorum herhalde. 어? Gidiyoruz işte.
2: Gezginler, keşifle ilgili bir ipucuna hazır mısınız?
3: Evet.
0: Bu ne şimdi? Zeybek mi oynuyor?
1: Sanki kuğuya benziyor.
2: Hadi.
0: Bu bir eşya mı?
2: Hayır.
1: Canlı mı?
2: Değil.
1: Peki, işaret mi?
2: Hah, işte şimdi oldu.
0: S harfi bu.
2: Oh, çok şükür.
1: İyi ki bucunu kaptık Caner.
0: Sen şu gözlere bir baksana. Benden kaçar mı?

0: dikkat et.
1: Aa, kusura bakma Ali'yi görmedim, acıdı mı?
0: Önemli değil, oyalanma, hadi devam edelim.
1: Öyle ya, önümüzde tırmanacak koca bir dağ var.
0: Bakıyorum iyice ısındım gezginliğe.
1: Sen daha dur, şu yolculuk bitsin kitabını bile yazarım.
2: Hey çocuklar! Geliyor musunuz?
0: Az kaldı Arif baba.

0: katlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.